şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Sıradaki şarkı ilk günkü gibi heyecanlananlara gelsin.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 30 derece, Ankara açık güneşli 31, İzmir güneşli 36, Antalya güneşli 37, Trabzon yağmurlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skin Care Aygün Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Günaydın. İnegöl.

efendim. Bugün de güneş doğdu. 16 Temmuz 2026. Karanlıklardan sonra muhakkak güneş doğar diyoruz. Günaydın Aygül Hanım. Bugün tüm dualarım senin için. Yalnız değilsin. Saat 2'de diyor. Biz de tek yürek olduk. Astromatik ailemize kimse zarar veremeyecek demiş. İnşallah canım benim. Günaydınlar canım Aygül'üm. Günaydın Aygül Aydın. Aygül Aydın dünyaya bir kere gelmiş ya diyor. Aygül Aydın ne iş yapsa biz peşindeyiz yazmış. Canım benim teşekkür ederim. Ne güzel moral veriyorsunuz. Tabii ki böyle düşmanlarımız olacak. Adam zevkten dört köşe şu an. Keyfinden ölecek mutluluktan. Bak nasıl sana karar aldırdım diyor. Bir de nasıl mahkemeleri dolandırıp aldırdı ama acısı sonra çıkacak. Bakalım o tazminat davalarını nasıl ödeyecek. Hoş ki hakkımızı arayamadık. Tazminatı nasıl? Hakkımız verilmedi. Haksız yere 20 senelik bir marka, astromatik markası. Adamın sadece küçük bir iddiasıyla benim işim demesiyle benim işime çöktü. Resmen astromatiği adam mahkeme yoluyla satın alıyor. Gerçekten. Bir de bu Fikri Sinai haklarda oluyor. Fikri Sinai haklarda patentli 20 senelik tescilli markam. Tescil belgemi Eke dosyaya koyuyorum. Markam kapatılıyor, iddiası var diyor. Ne güzel, ben de iddia edeyim ya. Vallahi şimdiden iddia edesin ya. Şimdi bir iddia edeyim ya. Ben inanamıyorum, kimse inanamıyor. Kime göstersem kimse inanmıyor. Bana öyle şeyler söylüyorlar ki bazen ağlarken gülüyorum. Yani. Neyse ya, vardır bu işte bir hayır. Merkür retrosu. Önce kapatır sonra açar herhalde diye düşünüyoruz. Hadi bakalım hayırlısı olsun hakkımızda. Vallahi neler neler oldu neler.

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Vücudumuzda hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eden biyolojik bir saat vardır. Bu içsel saat, güneşin doğuşuna ve batışına, yani doğal karanlık ve aydınlık döngüsüne göre ayarlanır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Hotline, istediğin enerji olsun.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Aksak bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı kırmızı ışıkta makyaj yapıp şehrin temposuna meydan okuyanlara gelsin.
0: Radyo D.

0: Evet, şimdi bir konu var. Midyeci Ahmet varmış. Evlenebileceği birini aradığını açıklamış. Uygulamalarda, kulüplerde, karı kız peşinde koşabilecek bir insan değilim. Akrep, koç, yay veya terazi burçlarıyla karakter olarak uyum sağlayabiliyorum. Evlenmek istiyorum diye açıklama yapmış. Açıklamayı şimdi dur sesli vereceğim, dinleyin.
1: Efendim merhabalar. Farklı bir konu için sizinle beraberiz yine. Ben uzun zaman önce boşandım, hepiniz bilirsiniz. Ha. Çoğunuz biliyordur, hepiniz bilmeseniz de.
0: Bilmiyor.
1: Ve artık evlenmek istiyorum.
0: Ha. Merkür yani, retrosu.
1: Uygulamalarda, klaplarda karı kız peşinde koşabilecek bir insan da değilim. Ve düzen insanıyım aslında. Ve artık evlenmek istiyorum. Buradan da duyurmak istedim. Varsa taliplerim. Buradan yazabilirler. Gülüyorum ama çok ciddiyim çünkü enteresan bir durum olduğu için gülüyorum. Ben evlenmek istiyorum. Tercihimde akrep burçları, koç burçları, yay burçları ve terazi burçları. Karakter olarak birbirimize uyum sağlayabiliyoruz. Düşünenler yazabilir buradan. Evlenmek istiyorum. Son derece normal bir şey.
0: Ya söyledi. Duydunuz değil mi? Açıklaması çok iyi değil mi? Akrep, koç, yay ve terazi burçlarıyla karakter olarak uyum sağlayabiliyorum. Ya midyeci Ahmet'e bak. Arkadaşlar evlilik güzel bir şey. Kesinlikle katılıyorum bak. Bence hani net gerçekten sevgili olunmaktansa evlilik güvenebileceğin, birlikte zaman geçirip dert ortağı olabileceğin, dostluk yapabileceğin, en yakın arkadaşınla evlenmen gerekiyor. Ben bu fikirdeyim yani. Senin evleneceğin insanın, aşık olacağın insandan çok daha öte en yakın arkadaşın. Nasıl en yakın arkadaşın, hadi sana şunu yapalım, hadi bak gel, ben yanındayım diyebiliyorsa evlilik öyle bir şey bence. Bu kriteri koymak önemli bir durum. Midyeci Ahmet kardeşimize, acaba Midyeci Ahmet'e ulaşabilir misiniz? Bari Midyeci Ahmet'i yayına alayım telefonla, bir yazın bakayım. Deyin ki radyoda Aygül sana terazi, koç, yay, akrep burcu birini bulacak. Hadi bugün de midyeci Ahmet'i evlendireyim. Tam da Merkür retrosu. Bir görsün. Bir de Merkür retrosu.

0: gözlerimin.
1: Ben şimdi şey aldım, açtım Instagram'da, sosyal medyada Midyeci Ahmet'i şey yaptım, etiketledim. Dedim ki Ahmet Bey 0549-204-0104'ü hemen yazın, taliplerinizle sizi konuşturacağım dedim. Aygül karısını boynuzladı. Kadının sabah akşam çalışarak yaptığı markadan 5 kuruş vermek istemedi. Davalık oldu. Sadece Beşiktaş takı ana yerini vermek zorunda kaldı. Mahkeme kararıyla. Hatta çocukları buna karşı şahit oldu. İyi işte, ne güzel. Biz de Merkür Retrosu'nda onu biriyle şey edelim. Tamam işte, ne güzel. Allah Allah. Bize böyleleri lazım. Ya şeyin Allah'ın sopası yok. Biz bir şey yapalım, onu bir evlendirelim. Dur.

0: kişinin aynısı iş.
1: Öyleyse çalış.
2: Efendim Aygül, buna bulaşma. Bak bu adam, ben nereden buluyorum bunları ya? Ben de nerede böyle... Ben zaten mahkemelerle uğraşıyorum. Abi düşünsene, bunu biriyle tanıştırıyorum, beni mahkemeye veriyormuş. Ya gerçekten nereden buluyorum bilmiyorum, Allah'ım ya. Allah'ım şu koç burçlarını akıl fikir ver ya Rabbim.

Bunun hakkından ancak akrep kadını gelir. Aygül, adam zaten diyor ki beni bilen biliyor, tanıyorsunuz diyor zaten. Ay çok sinirim bozuldu. Ay sesim gidik yine. Ay.

0: Türkiye'nin sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasalarının 14 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.080 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.03, euro 53.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.165, çeyrek altın 10.483 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Şimdi bir eski, daha önce yani geçen haftalarda danışmanlık verdiğim böyle bir arkadaşım vardı. Dedi, şimdi mesaj atmış bana, diyor ki Aygül, bana dedin ki diyor, ilişkinde bu hafta çok önemli bir şeyler öğrenebilirsin, buna hazırlıklı ol. Ama bunu yönetirken de sakin kal, hemen tepki verme. Hemen tepki vermediğinde daha iyi sonuçlarını göreceksin. Yani bunun sana aslında ne kadar önemli bir faydası olduğunu göreceksin. Astroloji iyi ki var diyor. Astroloji olmasaydı ben bu yaşayacağım olayı nasıl anlardım diyor. Şimdi aynısını ben söyleyeceğim. Nisan ayı ve Mayıs ayında avukata gittim. Avukata dedim ki, bakın avukat hanım, ben dedim Temmuz ayında Mars Uranüs karşıtlığı yaşayacağım. Ve aynı zamanda Apex'lerden de çok ciddi sert etki alıyorum. Burada önemli bir şeyde bir aydınlanma, bir görme, bir arkadan dönen bir iş var. Benim arkamdan bir iş dönüyor dedim. Israrla söyledim. Bana cevap olarak ne dedi biliyor musunuz? Sen de dedi astrolojiyle dedi o kadar kafayı yedin ki artık dedi. Sürekli dedi astroloji kuruyorsun kafanda ve sürekli dedi şöyle olacak böyle olacak. Dedim ki bak ben hatta ne dediğimi size söyleyeyim, mesajım duruyor. Dedim ki bak ben 29 Haziran dedim Dolunay'ı var ve dedim 3 Haziran dedim Tarkan konserine de gidiyorum Düsseldorf'a. Bak buralar kritik görünüyor iş hayatıyla ilgili. Burada bir senin göremediğin, bir daha bak, bir daha dikkat et. Ya bir şey yok işte, git gel keyfine bak, ne böyle falan benimle konuşuyor. Ve arkadaşlar yani haritada 3 Temmuz'da arkamdan dönen işe bak, benim hiçbir şeyden haberim yok. Karar çıkıyor. Ya bakın astroloji muazzam. Ha haritama göre soracak olursanız bu benim. Zaten bu tarz insanları elemem için başıma gelen bir olay. Ve aynı zamanda güçleneceğim bir olay. Yani haritama göre bunu görüyorum. Bunun kalkacağını da görüyorum. Bu kalkacak zaten. Hani bugün değilse, yarın, yarın değilse öbür gün bu kalkacak. Ya yani burada haklılığımız zaten ortada. Bu problem değil. Yani sen burada Aygül Aydın'ı kapatamazsın. Aygül Aydın astromatik 20 senelik bir marka. Aygül Aydın astromatik diye çıkar. Sonra astromatik pro çıkar. A çıkar, B çıkar. Aygül Aydın zaten kitlesi onun kitlesi. Takipçisi onun kitlesi, takipçisi. Aygül Aydın her zaman var olabilecek bir kadın. Çünkü dürüstlükle, ahlakla, emekle zaten bunu yapıyor. Buna zaten inanıyorum. Ben olduğum için o uygulama var. O yoksa o kodları mı sen kendini, nasıl bir ego, kodların için mi geldiklerini sanıyorsun oraya? He, aynen. Şeyde Burcu, işte Aslı, işte buradaki arkadaşlarımız Orhan, Sevgi, Nilüfer. Bunlar adam kod yazdığı için oraya, senin kodların için oradalar. Ay senin kodların için. Falan adam o kadar özgüvenli düşünüyor. Adamdaki cahilliğe bakın. Ben olsam derim ki abi koskoca bir marka sahibi. Burada ben kodumla alakalı olan tarafta hani savaşayım. Tabii ki savaşacak. Tabii böyle bir ihlal varsa birileri onun hakkını ihlal ediyorsa tabii ki savaşacak. Ama mesela ben olsam derdim ki bir haksızlık yapıyorsunuz. Burada bir yanlışlık var. Ama dolandırıcı sonuçta. Hani bendeki de beklentiye bak Allah'ım. Hala bendeki umut ve beklenti dünyası. Benim en güvendiğim şeylerden biri Allah ya. Ya kurban olduğum, bana bunu da bu anı da o istediği için yaşıyorum. Yani yaradan istedi bunu. Bunu o istedi. Dedi ki seni dedi burada silkeleyeceğim dedi. Beni yedirir mi? Yedirmez. Ondan çok eminiz. Ama var bir hayrı. Göreceğimiz. Ben bu süreçte kimlerle tanıştım? Neler öğrendim? Ne tecrübelerim var? Herhangi biriniz Fikri Sinai haklarıyla ilgili bir şey yapacaksa avukata değil önce bana gelsin. Bir iş çıkartacaksanız önce işi için çıkartmadan önce ne yapmanız gerektiğiniz için bana gelin. Hem astrolojik danışmanlık alın hem de şirketle ilgili yapacağınız işlerle ilgili teknik ve hukuki bilgi mi sizlere anlatamam yani. Ya böyle bir bilgim yok. Araştırıp öğrendim, inanılmaz bilgiler edindim, çok mutluyum yani. Tabii bunlar bir tecrübe. Tabii ki bunlar güzel bir süreç aslında, kötü değil, kötü bakmıyorum. Çok üzgünüm, bakın üzgünlüğümü anlatamam. Üzgünlüğüm Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamış olduğum bu haksızlığı karşı tarafta hala kurallarımız böyle, rapor böyle geldiği için böyle imzalıyoruz gibi bir algının oluşması. Yani sahte bir raporla siz koskoca bir markayı kapatıyorsunuz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamış olduğum bu haksızlığı anlatamamanın, haklılık içerisinde haksızlığın olmasının yaralayan şey o. Yoksa ama
bıttırı vızık bir yok kodla bilmem ne, bunu kapatırsın, başka bir tane açarsın, yarın duyurusunu yaparım, hepiniz oraya gelirsiniz zaten. Mesele bu değil, mesele bu değil. Yani benim kitlem, benim vizyonum, benim kullanıcılarım, benim kurduğum sisteme sen gelip mahkemeler eşliğinde çöküyorsun. İnanılmaz. Ben bu gözler bunu gördü arkadaşlar. Gözler bunu gördü. Ve mahkemenin boşluk ve ara kararlarını bunun için kullanabiliyorsun. Ya bakın, çok dikkat edin yani. Çok dikkat edin. Başınıza gelebileceklere inanamazsınız. Mahkemelerinizi, hukuki süreçlerinizi çok çok iyi takip edin arkadaşlar. Bunları tecrübeyle söylüyorum. Kötü insanlardan bir bardak su satışı bile yapmayın. Almayın. Kötü. Yani ne bileyim, kasapsa adam, kötüyse adamdan et bile almayın. Ne bileyim, adam marketçidir, kötüdür. Kadın kötüdür. Kadından gidip bir üst, bir kıyafet, bir takı al. Çok en güzeli onda olabilir. En iyisini o yapıyor olabilir. Ama kötü mü? Kötü abi. Kötü. Ahlaksız mı? Almayın ahlaksızdan bir şey. Ahlaksızın işi kötü. Ahlaksızın yaptığı işin dükkanının içine girmeyin. Yaptığı işten kaçın arkadaşlar. Yani ahlaksız size eninde sonunda zarar verecektir. Ah işte bunlar öğreti. Öğrendim. Öğrendik yani de işte. Ne fayda sonuç itibariyle? Giden bizden gitti.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde İletişim Başkanlığı Koordinasyonu'nda düzenlenen İrade Bizim, Zafer Bizim temalı yürüyüş binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler, başvurmaları halinde 2026-27 eğitim öğretim yılında üniversitelerine geri dönebilecek. Türkiye COVID-19 salgını öncesine kıyasla uluslararası turist sayısını %21 artırarak en fazla büyüme kaydeden ülkeler arasında yer aldı. Japonya, Norveç ve Danimarka'nın ardından 4. sıraya yükselen Türkiye, turizmle güçlü performansını sürdürdü. İngiltere, 16 ve 17 yaş grubundaki gençlerin uyku kalitesini ve odaklanmasını artırmak amacıyla gece yarısıyla sabah 6 saatleri arasında sosyal medya kullanımına kısıtlama getirileceğini açıkladı. Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbout, olağanüstü kuraklık döneminden geçen ülkede su kullanımına kısıtlama getirildiğini belirtti.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece Ok Meydanı Çağlayan çevresinde Temde Mahmut Bey Gazi Osman Paşa ve Kağıthane yönünde trafik yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Bostancı Koz Yatağı, Temde Sancaktepe ve Çamlıca bağlantılarında yoğunluk yaşanıyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında seyir hızı düşük ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara açık güneşli 31, İzmir güneşli 36, Antalya güneşli 37, Trabzon yağmurlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
4: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
6: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
12: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
9: Reklam.
0: 104'te Radyo D. Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

0: Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Radyo D. Tabii ki Radyo D frekansından ayrılmıyorsunuz. Türkiye'nin ve dünyanın tek ve tek frekansı. En önemli frekansı. Şimdi mesajlar geliyor. Neden hiçbir şey yolunda gitmiyor? Çok yoruldum Aygül diyor. Vallahi dün Şeyda Coşkun, canım Şeyda, kulakları çınlasın. Şu an yanımda olan dostlarıma nasıl teşekkür edeyim yani. Hepsi seferber oldu. Hepsi astromatik uygulaması için seferber oldu. Şeyda diyor ki bu kadar zor olmamalıydı Aygül kendini anlatmak ya. Yani bu kadar gerçekten zor olmamalıydı diyor. O kadar doğru ki bu kadar zor olmamalıydı yani. Gerçekten ama işte bu kadar zor arkadaşlar.

0: kişinin
1: aynesi iş.
0: Öyleyse çalış.
1: Ateşlerde piş.
2: Fırıncıya danış.
1: Yazıncı keşiş.
3: Efendim Radyo D Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Ne güzel demiş diyor Aygül. Allah-u Teala'nın ayetlerinden baktığında çabasını insan ortaya koyduğunda emeğinin karşılığını her zaman alacaktır. O yüzden sen de canını hiç sıkma diyor. Yok yavrum ya, canımızı sıkmıyoruz artık, sıktık, o kadar sıktık ki. Canımızı o kadar sıktık ki. Neyse, bu arada Türkiye'de erişimimiz engellendi. Yani Facebook gibi düşünün. Facebook işte, Instagram gibi. Yani büyük devler. Büyük devler bu tür problemler yaşıyorlar. Bazen erişim engelleri gelebilir. Bu ne kadar havalı olduğumuzu da gösteriyor. Ne kadar büyüdüğümüzü de gösteriyor. Erişim engeli havalı bir şey. Çaktırmalı. Demek ki büyük bir kurumuz. Büyüyüz. İnsanlar tarafından çekilemiyoruz. İlişim engelimiz var. Havamız 1 milyon. Kendisinin uygulamasına hiç erişim engeli gelmiş mi? Bak yani gelen bir sürü gelirse bir uygulama erişim engeli. Popüler bir uygulama ki geliyor. Yani kendisi oturduğu yerde mesela çatlayabilir. Hiç problem.

Aygül diyor, yani bir adamla tanıştım. Adam benimle hadi ne olur işte artık ilişkimiz başlasın, ben seni çok seviyorum diyor. Yani diyor nasıl güvensizsem ben de diyor kaçıyorum diyor. Ne olacak, ben aşk yaşayamayacağım mı? Kime, kimseye güvenemiyorum. Allah, o kadar haklısınız ki. Ben de geçen dedim ki ya kadınlar ve genç kızlar olarak çok mağduruz. Yani ben bunu görebiliyorum. Böyle birbirimize sığınıp sohbet edip birbirimizde hani bende para varsa ona verin birazcık. Bir onda bir kalacak yer varsa, bir oda varsa o ona versin gibi küçük çekirdek böyle. Hani bunun adına dernek dersem korkuyorum, durum ortada. Böyle bir aile gibi bir yapı, bir çatı kurayım diyorum. Sonra diyorum ki ya zaten bunu devlet büyüklerimiz zaten yapıyorlar. Bunlar resmi kurumlardan olması gerekiyor diyorum. Sonuçta işin içerisinde para girdiğinde çok sıkıntılı durumlara gidiyor. Birinden para almak, ona vermek, bunlar insan nefsini körelten ve kötü şeyler. Yani ben bunları hiçbir zaman şey bulmuyorum. Ama bir yanım böyle bizim bir aile olduğumuzu ve bu ailenin içerisinde de kesinlikle birbirimizi, ihtiyaçlarımızı desteklememiz gerektiğine inanıyorum. O kadar büyük bir aradayım ki bununla ilgili. Derken bu ahbap olayı patladı. Görünce soğudum, dedim ki aman Aygül ya, rezillik. Hani yani çok üzücü ya. Ya o kadar üzücü. Ne biliyor musunuz? Yemin ediyorum giden tek kuruş o paralar harcamış, yemiş, içmiş. İnanın hiç umurumda değil. Neye çok üzüldüm biliyor musunuz? Yıllarca o beslediğimiz güven ve hayal kırıklığı tarif edilemez. Bakın Uranüs ikizler ve Plüto kova nasıl patlattı dernekleri ve bu tarz insanları nasıl patlattı görüyor musunuz? Ahlaklı olmadığınız her şeyde bir gün tarihte sonunuz kötü bitecek arkadaşlar. Bunu bir kabul edin ya.

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosiklet sürücüleri akrobatik hareketler yapamaz. Tek tekerlek üzerinde sürüş veya benzeri hareketler trafikte büyük risk oluşturur. Bu tür davranışlar yasaktır. Kurala uymayan sürücüler ağır cezalarla karşılaşabilir.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Reklam.
0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: inan, gelsin Sütaş ayran.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'le.
4: Reklam.
5: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
6: Sıradaki şarkı şarjı %1'de yaşayanlara gelsin.
5: Radyo D. Hayatın içinde.

Efendim, Radyo D. Aygül Aydın'la günaydın. Ah Aygül diyor, Haluk Levent olayına hiç inanmak istemedim ama üzücü, senin de dediğin milyonların kaderine yük oldu diyor. Öyle insanların çok büyük güven ve hayal kırıklığı var yani. Bilmiyoruz ki kim gerçek, kim doğru, ne önemli, ne kadar zor. Ben de çırpınıyorum, ben haklıyım. Sorsan karşı taraf haklı. Elimde belgelerim var, yalvarıyorum. Diyorum ki yani bakın, adamın sattığı iş, geçen yılki iş çöpe attım. Adam sattığı işi tekrar yeni işmiş gibi sunup benim satın aldığım, üzerine para ödediğim işle kalkıyor beni vurmaya çalışıyor ve haksız da bir karar alıyor mahkemeden. Mahkeme bunu anlamıyor, diyor ki yani ben nereden bileyim diyor, bilir kişiden rapor almış diyor yani. İnanılmaz bir şey yani, işte kendi aklınızı anlatmanız, güveninizi oluşturmanız, ya güven satın alınabilecek bir şey değil arkadaşlar. Milyon dolarlarınız da olsa güveni satın alamazsınız. Yani böyle çok param var, her şeyi açarım değil mesela. Size güvenmeleri önemli ve onu korumanız çok önemli.

0: Kişinin aynası iş.
1: Öyleyse çalış. Efendim, Radyo D.A. Günaydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Aha, Aygül'üm diyor ya, sen var ya, sen rüyamda gördüm, öyle bir büyüyeceksin, öyle bir iyi yere geleceksin ki, sana öyle dualar ettim ki hiç şüphen olmasın, sen bu işi aşacaksın. Benim, sağ olun, iyi ki varsınız be, aman iyisi de güzeli de hepsi geliyor geçiyor, hep diyeceğim, ömrümün sonuna kadar diyeceğim, siz iyi ki varsınız, iyi ki benim dostumsunuz, iyi ki burada sizle birlikte muhabbet sohbet edip dertleşiyorum. Benim şansım sizsiniz yani. O yüzden herkesin de işte böyle şansı olmayabildiği için ben de mümkün oldukça böyle sizi telefona almak, mesajlarla dinlemek, ne sıkıntınız derdiniz varsa sizi anlamak istiyorum. Benim de gücüm neye yetiyorsa.

0: Maybelline Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden Cevizli'ye kadar birçok noktada TEM'de Mahmut Bey, İstoç, Gazi Osman Paşa ve Kağıthane kesimlerinde yoğunluk sürüyor. Anadolu yakasında Maltepe, Bostancı ve Uzunçayır, TEM'de Sancaktepe, Çamlıca çevresinde trafik etkili. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğunluğunu korurken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Piyasaların 14 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.080 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.03, euro 53.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.165, çeyrek altın 10.483 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: reklam.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: 12.000 liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
10: 104 Radyo'da Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Aygül Hanım, kötü günler yaşarken sana yazmıştım. Hatta kaza yapınca bile sana atmıştım. Seni arayıp ne demiştim? Bana bunlar da olmasa güzel günlerin ne önemi var? Ben de şimdi sana desteğim diyor. Canım benim. Teşekkür ederim. Aygül'üm, Fetih suresini senin için indirmekten ve okumaktan ne hale geldik bir bilsen diyor. Canım benim, ne güzelsiniz vallahi. Biz de okuyoruz ve Allah büyük, mucizeler her zaman var. Allah sağlıkla imtihan etmesin arkadaşlar. Dermansız dert vermesin. Bunları aşarız, geçeriz. Hepsi güzel olur.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen İrade Bizim, Zafer Bizim temalı yürüyüş binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler, başvurmaları halinde 2026-27 eğitim öğretim yılında üniversitelerine geri dönebilecek. Türkiye Covid-19 salgını öncesine kıyasla uluslararası turist sayısını %21 artırarak en fazla büyüme kaydeden ülkeler arasında yer aldı. Japonya, Norveç ve Danimarka'nın ardından 4. sıraya yükselen Türkiye, turizmle güçlü performansını sürdürdü. İngiltere, 16 ve 17 yaş grubundaki gençlerin uyku kalitesini ve odaklanmasını artırmak amacıyla gece yarısıyla sabah 6 saatleri arasında sosyal medya kullanımına kısıtlama getirileceğini açıkladı. Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbout, olağanüstü kuraklık döneminden geçen ülkede su kullanımına kısıtlama getirildiğini belirtti.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara açık güneşli 31, İzmir güneşli 36, Antalya güneşli 37, Trabzon yağmurlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
1: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Bitsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: ABS başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Radyo D.A. Gülaydın'la günaydın. Tüm hızıyla efendim devam ediyor. Çok güzel mesajlar geliyor. Hepinize teşekkür ederim. Avukatlar mı yazmıyor? Ay gülüm biz de gelelim. Arkadaşlarımız, dostlarımız mı yazmıyor? Arkadaşlar çok güzel insanlarsınız. Teşekkür ederim. Duanızı edin. Hayırlısı olsun hakkımızda. Olursa hakimin takdiridir. Ne diyeceğiz? Devletimiz, adaletimiz. Yani şu an anlaşılmıyor olabiliriz. Bir gün anlaşılacağız elbet ki. Zarara uğruyor olabiliriz. Onu da devletimiz muhakkak karşılayacaktır. Muhakkak yani. Hani kendimizi, birbirimizi tutacağız. Sizlerin desteğini her zaman zaten görüyoruz. Yapacağız. Bunları yaptık. Bunları da yapacağız. Büyümek, zirve olmak, yükselmek. Kolay işler değil. Tabii ki bunlarla mücadele edeceğiz. Bunlar bizim ayrıca heyecanlarımız olmalı. Üzüntülerimiz değil. Ama muhakkak sizlere canlı yayın yapacağım. Abonelikten, Instagram aboneliğimden canlı yayın yapıp detayları anlatacağım. Hepinize teşekkür ediyoruz dostluğunuz. İyi ki var. Güzel günler çok yakın.

0: kişinin
1: aynesi iş.
0: Öyleyse çalış.
1: Ateşlerde piş,
0: fırıncıya danış,
1: yazıncı kış.
2: Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Aygül canlıyı açsana diyorlar. Açarım birazdan, tamamdır. Evet ya, kime güveneceğimizi şaşırdık. Hadi.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Kavşaklarda acil durum araçları yaklaşırken, sürücüler ışık yeşil olsa bile geçiş hakkını bu araçlara bırakmalıdır. Trafik ışıkları geçici olarak ikinci planda kalır. Öncelik her zaman geçiş üstünlüğü olan araçlara aittir. Bu kural hayat kurtarmaya yardımcı olur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
0: Önemli. Heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji.

0: Kasım'ı başlıyor. Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, SigortamNet. Pilot garaj, oto ekspertiz.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzul uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: Pilot garaj, oto ekspertiz.
9: Reklam.
10: Kamu spotu.
11: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
12: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
13: Sıradaki şarkı 5 dakika daha deyip yarım saat uyuyanlara gelsin.
12: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Oktay Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim, Radyo D. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Ah Aygül Hanımcığım, ah diyor. O kadar haklısınız ki yaşadıklarınıza inanamıyoruz. Vallahi arkadaşlarım, kim inanıyor ki, neye inanıyor? İnançlarımızı da kaybettik. Kanun bunu hükmediyor diyorsun, onu da kaybettik. O bunu söyledi diyorsun, onu da kaybettik. Herkes kafasına göre iş yapıyor. İşimiz zor ama olsun. Bizlerin en azından düzgün ahlaklı insanlar var ya, vallahi var. Güzel günler göreceğiz, çok güzel günler. Çok güzel şeyler yaşayacağız, inanın. Her şeye rağmen, bakın her şeye rağmen yaşadığım şu an ucuna kadar büyük bir haksızlığın içinde bile her şeye rağmen inancım devam.

0: kişinin
1: aynası iş.
0: Öyleyse çalış.
1: Ateşlerde piş,
0: fırıncaya danış.
2: Efendim, radyoda Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Canım benim, bugünleri anıp zaferini kutlayacağımız günler yakın olsun inşallah. Milyonlarca takipçinin duası harika bir şey ya diyor. Nasıl güzel bir şey diyor. Olsun dostlarım, sizlerin olması her zaman güzel. Hep söylüyorum, sonuna kadar da söyleyeceğim. Mesajlar geliyor. 0549 204 0104. Hadi bakalım. Nerelerdesiniz? Ne yapıyorsunuz şu an? Yazın.

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 14 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.080 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.03, euro 53.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.165, çeyrek altın 10.483 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. 100'lü Solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce...

0: fiyatlar seni bekliyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
2: Budur.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Doğada ne varsa Zevranı'da.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Reklam.
5: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

Efendim Radyo D'ye Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Hayırlı sabahlar Aygül Hanım. Radyo dostları İzmir'den sevgilerim. Aygül Hanımcığım, fetih surelerimiz ve diğer sureleri de tamamladık. Torunlarım ben de, yoksa bugün sizin yanınızda olacaktık. Rabbim sizin yanınızda, doğru insanların sınavları ağır olurmuş ama kazanan siz olacaksınız inşallah. Kutlamalar yapacağız. Behiye Aydın diyor. Teşekkürler Behiye Hanımcığım. Aygül kulağım sende, elim işte, kulaklığımı yeniledim sırf seni rahat dinlemek için. Vallahi iyi kimiz, bugünlerde gelip geçecek. Lütfen aileni ve bizlerin duası yeter Aygül'üm demiş. Günaydın çiçeğim, dün tatil bitti, kürtçü dükkanına geldim. Bugün diyete başladım, Burdur'dan halva diyor.

0: Aynesi iş.
1: Öyleyse çalış.
2: Efendim, radyo de Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Bacım gideceksin, iyisin değil mi? Kaybetmeyeceksin. Sen ne kaybedersen kaybet. Kazanan hep sen olacaksın. Bizim dualarımızla demiş. Efendim bugün bir mahkememiz var, duruşmamız var. Astromatik uygulamasıyla ilgili bir iftiraya maruz gittik. Store'da başka şu an aktif olan, kullanan bir uygulama sahibi. Bu uygulama beni taklit ediyor, telif dedi. Benim tescilli olan markama yanlış ve doğru olmayan, benim uygulamam incelenmeyen bir şekilde hazırlanmış bir bilirkişi raporuyla onay alındığı için hakim tarafından karar konuldu. Yani bildiğiniz şaka gibi, rüya gibi tedbir kararı koydular. Yani hani yargılama bitmedi, iş bitmedi vesaire vesaire. Ticari faaliyetlerin durdurulması kararı verildi. Yani bir şirketin batışı. Biz incelenmeden neyse bir rapor koyduk. Eke dedik ki bakın aynısı değil. Teknik bilir kişiden teknik bir rapor aldık. Bu aynısı değil. Lütfen bu karar nedir? Marka tescili benim. Yani bu olabilecek bir şey değil. Yani hukuken aykırı bir şey var ortada falan. İşte bize duruşma verdiler. Kendimizi anlatacağız, izah edeceğiz bugün. Duanızı bekliyoruz. Yani bu kadar dua alıp da bu kadar bu işin olmaması ve bir şey oluyorsa da duruyorsa da bir engeli varsa da bir hayrı olduğuna inanan biriyim. Yani hukukun kısmını geçtik şu an. Vicdan kısmındayız. Yani hukukken değil haklarımız. Orada haklıyız da vicdanen kısmındayız. Yani burası çok derin bir yer. Burada çok büyük bir fark var. Ne yapacağız? Ve nasıl daha kendimizi anlatabiliriz? Kimse bilmiyor. Büyük bir haksızlığın içerisinde mücadele ediyoruz. Tabii ki Cumhuriyet Başsavcılığına hemen bu davadan sonra hızlıca şikayet edilecek bu kişiler. Yetkili makamlara şikayet edilecek. Bundan sonra olacaklardan ben zaten sorumlu değilim. Bunlar sizin de hakkınıza girdi. Yani sizin için bu hakkı arayacağım. Benim milyonlarca bu uygulamayı kullanan, dostluk yapan, kardeşlik yapan, arkadaşlık yapan dostlarım var. Onlar için de bu hakkı arayacağım. Yani kimse onların bu hakkını elinden alamaz. Aygül Müzaydın'ız Merkür Retrosu'nda bir takım skandallarla yine uğraşmalarım var. Neyse tabii ki demek ki iyi yoldayız. Güzel yoldayız ki kıskanılıyoruz. Ne diyeyim?

Bazen yolun en karanlık göründüğü an, kendi içimizdeki ışığın en parlak yanması gereken zamandır. Hayat sadece nefes alıp vermekten ibaret değil, inandığımız o kutsal dediğimiz rüyanın peşinden yorulmadan koşmaktır. Kalbimizin en derin köşesinde fısıldayan o sese sadık kalmak, dünyadaki en büyük cesaret değil midir ya?

6 Temmuz Perşembe gününde Radyo D'de yine buluştuk. Ben Aykut Balcı. Mikrofondayım. Harika parçalar yine burada bize eşlik etmeye devam ediyor. Yeni parçası Şımarık'la yeni saatin açılışını yaptık. Derya Ulu konuğumuz oldu. Bu kez Göksel'le devam ediyoruz. Olmaz mı şimdi Radyo D'de?

Dünya Kupası'nda finalin adı dün gece belli oldu. Arjantin Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Maçın son dakikalarında sahneye çıkan Lionel Messi yaptığı 2 asistle gerçekten geri dönüşün mimarı oldu diyebiliriz. Bir ara maç uzayacak diye çok korktum. Çünkü daha geç yatmaktan korktum daha doğrusu. Ve neyse ki çok fazla uzamadı. 93. dakikada Martinez'in golü Arjantin'e galibiyeti getirdi. Son şampiyon pazar günü finalde az önce de söylediğim gibi İspanya ile karşılaşacak. Bakalım pazar günü Dünya Kupası'nı kim kazanacak? Yine takip etmeye devam edeceğiz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Konuğumuz oldu. Az sonra yine harika bir parça burada olacak. Oyuncak Gibi ve Aleyna Tilki ile geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, oyuncak.

0: Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Bazen sıcak hava yüzünden geceleri uyuyamıyoruz ve yeni bir çalışma yapmışlar. Bu araştırmaya göre iklim değişikliği sadece gündüzleri değil, geceleri de hayatımızı etkiliyor. Artan gece sıcaklıkları nedeniyle yılda ortalama 50 saatten fazla uyku kaybediyormuşuz. Ve uzmanlar sıcak gecelerin uyku kalitesini düşürdüğünü ve bu durumun dünya genelinde giderek büyüyen bir sağlık sorunu haline geldiğini belirtiyor. Neyse ki klimalar var ama bazen onun da zararları var. Umarım bu gece iyi uyumuşsunuzdur ve güzel bir gün yaşıyorsunuzdur. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Günün ilginç haberi için Arjantin'e götüreceğim şimdi sizi. Arjantin'de dikkat çeken bir mahkeme kararı alındı. Fede ve Magui adlı iki Japon balığı hak sahibi ve hissedebilen canlı olarak tanındı. İlginç gerçekten. Bir sushi restoranındaki küçük akvaryumda kötü koşullarda yaşadıkları gerekçesiyle açılan davanın ardından balıklar yaklaşık 2500 litrelik yeni bir akvaryuma taşınmış ve karar Arjantin'de hayvan hakları açısından önemli bir emsal olarak değerlendirilmiş ve dünyaya da sıçrayabilir önümüzdeki günlerde. Peki, günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam.

0: Türk pop müziğinin başarılı vokallerinden biri Burcu Güneş radyodaydı, konuğumuz oldu. Mecburi istikametle bize eşlik etti. Az sonra Elif Buse Doğan burada olacak. Yangın yeri ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.029 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 54.07'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.088, çeyrek altın 10.325 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Radyo TRT birazdan. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Mesela on milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

Buse Doğan ve Yangın Yeri dinledik. Radyo D'de bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Yaklaşık 6 dakikalık başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan D-Mix ile devam ediyoruz. D-Mix.

Ve Güliz Ayla'dan Ateşle Barut dinledik. Parçayı 90'lı yıllardan tanıyoruz. Parçanın sözleri Aysel Gürel'e, müziği de Garo Mafya'na ait. Çok kısa sürede sizden çok fazla ilgi gördü ve yükselişte olmaya devam ediyor. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Bu kez Tuğçe Ayberk konuğumuz. Sen bekar, ben bekar.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

De konuğumuz oldu. Unutmayın, farklı içeriklerimiz radyoday.com'da podcastler bölümünde sizi bekliyor. Teknolojiden astrolojiye, iş dünyasından komediye, birçok farklı kategori orada podcastler bölümünde. Uygulamamızı akıllı cihazınıza indirebilir ya da radyoday.com'dan tüm podcastlerimize ulaşabilirsiniz. Şimdi İrem Derici, Durum Çok Acil, Radyo D'de. Ne zaman

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı geçtiğimiz gün ve dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri listesinde büyük bir sürpriz var. Çünkü beklediğimizden daha az kişinin ziyaret ettiğini düşünüyoruz. Evet, tahmin ettiğiniz gibi Türkiye artık dördüncü sırada, Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından tam 60.6 milyon turist bu yıl bavulunu toplayıp Türkiye'ye geldi. Düşünsenize, ülke nüfusunun neredeyse tamamı kadar insan, yani tamamına yakın diyelim, sırf bizim sahillerimizi, tarihimizi, lezzetlerimizi görmek için yollara düştü. Kapadokya'daki o meşhur balonlar, sabah kahvaltıları, tarihi sokaklar, hepsi artık dünya çapında konuşuluyor ve sadece bu bir gurur meselesi değil ve tabii ki bize katkı da sağlıyor. Bakalım önümüzdeki dönemde belki zirveyi de ele geçiririz. Dediğim gibi bu sene beklediğimiz gibi gitmese de dünyada şu anda dördüncü sırada yer alıyormuşuz. Beni açıkçası şaşırtan bir rakam oldu. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Az sonra Altay burada olacak. Kainat Şahit'le geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler acil durum araçlarına yol verirken kavşak ortasında durmamaya dikkat etmelidir. Kavşağın ortasında beklemek trafik akışını tamamen kilitleyebilir. Bu durum acil araçların geçişini zorlaştırır. Güvenli bir noktada durmak en doğru davranıştır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

Almanya'da son dönemin favori yiyeceklerinden biri, duyunca çok şaşıracaksınız, çilekli döner. Bugünlerde herkesin konuştuğu bir şey bu, çilekli döner. Berlin'deki bir eğlence parkında satışa çıkmış bu ilginç lezzet ve kısa sürede o kadar tutmuş ki önünde uzun uzun kuyruklar oluşmaya başlamış. Yani tavuklusunu, etlisini, hatta vejeteryanını bile biliyoruz ama yani çilekli olanını ilk defa duyduk. Döner böyle baharatlı ve çilek aroması bir araya gelmiş. Tuhaf geliyor kulağa ama lezzet nasıl bilmiyorum, tatmadım henüz. Yani tatmak da istemiyorum açıkçası. Yani tuhaf bir şey diye düşünüyorum. Üretici firma şimdi yoğun ilgi üzerine çilekli döneri yakında Türkiye'de de satışa sunacağını duyurmuş. Bakalım önümüzdeki günlerde yiyen olursa, tepkisini bizimle paylaşırsa çok çok seviniriz. Yorumları merak ediyoruz. Radyo D burası, gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

Dünyaca ünlü bir mobilya mağazası ilginç bir etkinlik başlattı. Mağazada geceleme etkinliği başladı. Bunu duyunca acaba ben de katılabilir miyim diye düşündüm. Belki siz de düşünmüş olabilirsiniz. Bu dünyaca ünlü mobilya mağazası bazı ülkelerde müşterilerine gerçekten inanılmaz bir deneyim sunuyor. Mağazada bir gece geçirme fırsatı yakalıyorsunuz. O işte gündüz mobilya bakmak için gezdiğiniz koridorlarda akşam olunca pijamalı bir şekilde pijama partisine dönüşen bir şekilde oralarda geziyorsunuz. Ve katılımcılar en rahat yataklardan birini seçiyor. Film izliyorlar, atıştırmalık yiyorlar ve sabah kahvaltısını da yine mağazanın restoranında yapıyorlar. Ve böylece oradaki mobilyaları, yatakları deneyimleme şansını da yakalıyorlar. Eğlenceli bir iş. Bakalım önümüzdeki günlerde Türkiye'de de olur mu? Olursa gider miyiz? Gitmek için can atarız diye düşünüyorum. Farklı bir deneyim olabilir mağazanın içerisinde. Bu deneyimi yaşamak, gecelemek günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım.

0: ve Ümit Sayın burada olacak. Ya sen gidip Tayla geri döneceğiz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.202 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 54 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.102, çeyrek altın 10.347 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan. Bengü ve Ümit Sayın. Ya sen gidip de.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

Biliyorsunuz her cumartesi ve pazar 22-24 Radyo D'de Zaman Tüneli bizimle buluşuyor. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını Zaman Tüneli'nde dinliyoruz. Hafta sonlarınıza nostalji keyfi katıyoruz ve bu cumartesi ve pazar da 22-24 Radyo D'de Zaman Tüneli yine burada olacak, kaçırmayın. Ayrıntılı yayın akışımızı da radyod.com'dan takip etmeyi unutmayın. Sana...

buluştu. Birazdan Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da yine buluşacağız. Ufak bir hatırlatma. Bugün saat 15'te Stüdyo'da E'de Aydil G'yi konuk ediyoruz. Fatih Uslu ile birlikte güzel bir sohbet bizi bekliyor. Kaçırmayın. Ben giderken şimdi Radikal konuğumuz oluyor. Hayran Radyo D'de.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
5: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

geride bıraktığımız gün resmi tatildi. Değerlendirenler oldu. Hatta hafta sonuyla birleştirenler de var aramızda eminim. Ve sizler nerede olursanız olun biz yine hafta ortasında son yarı perşembe günündeyiz. Sevdiğiniz yıldızlarla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Yurt genelinde bugün için ayrıca hava durumuna baktığımda Doğu Karadeniz bölgesi yağışlı. Doğu Anadolu'nun da kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı gözüküyor bugün için. Aman dikkat diyelim, bunlar yaz yağmurları, tedbir elden bırakmamak gerekiyor. Boşuna söylemiyoruz, dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz diye. Tantaşçı'yı geride bıraktık. Doğukan Sarıtaş maşallah Radyo D'de.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Radyo D'de birazdan Umur Doğan Zor.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım gün hepimiz için güzel geçiyordur. Sevdiğiniz yıldızlar da gün boyu size eşlik etmeye devam ediyor. Geçmişten günümüze diyorum ya sevdiğiniz yıldızlar diye. Bu kez 2015 yılına gidiyoruz. Hatta 2015'in Aralık ayındayız. 28 Aralık'ta Burak King, yani rapçi APO, harikulade bir şarkıyı bizlerle buluşturdu. Günah Benim. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: yakın zaman önce Tuğba Yurt'la beraber bir araya geldi ikilem grubu ve İçiyorum Ederimiz isimli şarkılarıyla da hayranlarını böylelikle selamlamış oldular. Herkese bir kez daha keyifli günler. Günlerden Perşembe, ben Çağlar Demirel. Sevdiğiniz yıldızlar da gün boyu burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de ve dakikalar sonra en iyilerle Radyo D'de geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.205 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 54.06'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.101, çeyrek altın 10.346 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Redlerdeyiz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Take 5 konseptli manifesti Ajda Pekkan'la yan yana geldiği Hileli isimli şarkısıyla geride bıraktık. Gün ortası sevdiğiniz yıldızlarda birbir sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bunun en güzel örneklerden biri. Hani yaz mevsiminde yazlık mekanları mesken tutarlar ya, onlardan biri de Cenk Eren. Bodrum'u mesken tutmuş durumda. Bir de aynı zamanda stüdyoda da biz her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Kaçıranlar varsa Radyo D104 Spotify profil hesabından da yine podcastleri radyod.com'dan da dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz Stüdyo D'nin. Ve geçtiğimiz aylarda Stüdyo D'de Fatih Uslu ile özel bir söyleşi gerçekleştirdi Cenk Eren. Kopsun kıyamet Radyo D'de.

Yaz şarkısı Buray, tam benim tipimle. Onu geride bıraktık. Yine yaz ayak uyduran, enerji veren şarkılar gün boyu size eşlik etmeye devam ederken yeni bir isim Alya Balyemez, delikanlı.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Ama hayranları asla ondan vazgeçmedi. Popüler müzik listelerinde istikrarlı yine yükselişini sürdürmeye devam ediyor Mert Demir'i. Bir Gece Gidebilir Misin şarkısıyla geride bıraktık. Bu kez Haziran'ın 12'sinde dijitalde bizlerle buluşturdu. Söz ve müziği kendisine ait. Aranjesi ise Mustafa Cecel imzası taşıyor. Yeni şarkısıyla, yani Yara Tuz'la aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan Murat Boz burada. Radyo D'de, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
4: Yatağım Pafi, uykun iyi Pafi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Reklam.
8: Öncelikli yayın.
9: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
10: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
11: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
12: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
13: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
14: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Sonbaharda günlerin kısalması ve sıcaklıkların düşmesiyle doğada dikkat çekici bir değişim yaşanır. Fotosentez için yeterli ışık ve su miktarının azalmasıyla yapraklara yeşil rengini veren klorofil miktarı da azalır. Böylece klorofilin yoğunluğu nedeniyle fark edilemeyen ksantofil, karoten ve antosiyanin pigmentleri görünür hale gelir. Yapraklara sırasıyla sarı, turuncu ve kırmızı rengini veren bu pigmentler sayesinde sonbaharın kendine özgü etkileyici renk paleti ortaya çıkar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.176 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 54.01'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.101, çeyrek altın 10.346 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Radyo TRT birazdan. Derya Ulu, şımarık.

0: Erdiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
0: Vodafone Red'le sınırsızca.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

şüphesiz popüler müziğin başarılı kadın vokali diyebilirim onun için. Funda Arar'ı Bana Bir Gülümseme Ismarla isimli şarkısıyla geride bıraktık. Bu kez yine Mayıs ayına dönüyoruz. Popüler müzikte başarılı bir kadın vokali Yonca Lode'den bahsediyorum. Bu kez yine heyecan uyandıran yeni projesi ve düet listesiyle de özellikle aramıza yeniden dahil oldu. Kariyeri boyunca da sayısız hit ve şarkıya imza atan başarılı bir isim kendisi. Ve Murat Güneş'le de bir hayli uzun zamandır çalışıyordu ama bu kez vokal olarak yan yana geldiler. Retro pop dokusu ve psikodelik arabesk esintileriyle İncir Ağacı AI destekli klibi ve Yonca Rudy Radyo D'de.

0: Tan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: herkese bir kez daha keyifli günler. Radyo D'nin özel formatlarından biri sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler belirliyorsunuz. Radyo D 104 Instagram sayfamızda postların altına o belirlediğiniz hani sıradaki şarkı şu an kendini şöyle hissedenler için, yolda olanlar için, işte yorulup dayılamayanlar için, üret üret bitmiyor, türet türet bitmiyor gibi post olarak, postların altına yorum olarak yazıyorsunuz ya da 0549-204-0104 Radyo D WhatsApp hattından bize iletiyorsunuz. Biz de o mottoları sıradaki şarkı ile birleştiriyoruz ve Radyo D'de sizlerle buluşturuyoruz. Eğer hazırsanız mottolarını sizlerin belirlediği zaman sıradaki şarkıyı şimdi dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı "Ben bu yaz neredeydim" diyenlere gelsin.
2: Radyo D.

hayli ilgili frekans arama çilesine, yolculukları bölen o can sıkıcı cızırtılara ve parazitlere artık elveda diyoruz. Çünkü sesin en saf, en net ve en mükemmel haliyle belki de tanışmadıysanız bugün tanışma günü. DAB Plus teknolojisiyle artık radyonuz sadece çalmıyor, adeta odanızda, aracınızda canlı performans sergiliyor CD kalitesinde. Kristal netliğinde ses, tek dokunuşlu önünüze serilen onlarca kesintisiz istasyon ve ekranınızda çalan şarkının hikayesi. Hepsi ve daha fazlası dijital yayıncılığın bu yeni çağında özellikle radyo D ayrıcalığıyla seni bekliyor. Aracında DAB Plus fonksiyonu varsa İstanbul'da da aynı zamanda DAB Plus'ta 4. kanaldayız. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde araçların azami hız sınırı genel olarak 50 km saattir. Bu sınır yaya güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Yol şartlarına göre hız daha da düşürülebilir. Sürücüler hızlarını her zaman kontrol altında tutmalıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan. Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi.

0: reklam.
1: Kamu spotu.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Edirne'de Fatih Uslu Aydilge ile özel bir söyleşi gerçekleştirecek ama şimdi Radyo Deniz Stüdyosu'nda çok özel bir konuğum var. Her pazar saat 20'de Kanal D ekranlarında hepimizi kitleyen bir dizi. Daha 17 aslında gençlik dizisi olarak karşımıza çıktı ama 7'den 70'e herkesi peşinden sürüklemeyi başaran bir dizi diyebilirim. Hatta yaz dizisi olarak aslında çıktı Mayıs ayında ama belli ki bu sezon kışında devam edecek gibi gözüküyor. Buradan da söylemiş olayım. Dizinin başarılı oyuncularından biri genç bir yetenek Batuhan Mora, yani Kutay karakteriyle şu an Batuhan Radyo Deniz Stüdyosu'nda, mikrofonun diğer ucunda. Batuhan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar herkese.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sağ ol abi.
0: Sen şöyle nasılsın? Alkışlar eşliğinde seni Radyo Deniz Stüdyosu'nda görmek gayet güzel. Nasıl gidiyor?
1: Abi her şey çok güzel gidiyor. Her şey yolunda. Dizi yolunda.
0: Tabii canım, görüyorum, takip ediyorum.
1: Her şey şu an on numara abi, böyle söyleyeyim sana. Ve biz de çok keyifliyiz. Güzel bir çekim oluyor Bodrum'da, biliyorsun ki.
0: Evet.
1: Evet, böylelikle Bodrum'da tanımış oldum.
0: Nerede yaşıyorsun normalde?
1: İstanbul'dayım.
0: İstanbul'dasın.
1: Aha, evet.
0: Ama aile Denizli'de değil mi?
1: Hayır, ailem Manisa'da benim.
0: Ha, Manisa'da. Evet, ben evet. Denizli'de diye kaldı aklımda.
1: Hayır, yok abi, Manisa'lıyım.
0: Peki şimdi öncelikle hoş geldin diyorum,
1: hoş
0: tekrar. Daha 17 gerçekten kısa sürede çok büyük bir ilgiyle karşılandı, çıkış yakaladı.
1: Evet.
0: Sen bu ilginin bu kadar büyük olabileceğini tahmin ediyor muydun Bora?
1: Abi öncelikle
0: Batuhan,
1: bizi izleyen herkese buradan sevgiler diliyorum. Yani diziyi bekliyordum açıkçası, çünkü senaryo mükemmel. Yazarlarımız çok iyi. Çeken hocamız çok iyi. Hocalarımız daha doğrusu Emre Kabakuşak ve hocalarıma buradan hepsine selamlar.
0: Biz de Radyo D ayrıcalığıyla iletmiş olalım. Şimdi Kutay karakteri hakkında konuşalım Batuhan.
1: Konuşalım
0: ya
1: abi.
0: Batuhan Mora, gerçekten tanımınızı istediğim, yakından da çok mütevazi genç bir kardeşim.
1: Teşekkür ederim.
0: Böyle pırıl pırıl müthiş bir yıldız enerjisiyle şu an Radyo D'nin stüdyosunu dolduruyor. Kutay karakterini böyle ilk okuduğunda aklına gelen cümle neydi desem, sana bana nasıl bir cevap verirdin?
1: Abi Kutay karakteri çok derinlikli bir karakter olduğu için açıkçası Kutay'ın her cümlesi, ağzından çıkan her cümle çok önemli. Öyle söyleyeyim. Kutay benim için muazzam bir karakter. Hem dizide hem gerçek hayatta bir Batuhan olarak Kutay'ı tanımak isterdim açıkçası. Çünkü çok fazla cesur bir insan. ve platonik aşık Kutay. Kutay'ı çok seviyorum. Okuduğumda da çok heyecanlanmıştım. Teoman olan aidiyeti.
0: Aidiyet, evet, evet kesinlikle. Peki en büyük korkusu ne sence Kutay en karakterinin?
1: En büyük korkusu bence yalnız kalması Kutay'ın.
0: Bu da güzel, evet. Aidiyet duygusu Kutay'ın en belirgin özelliği, senin de dediğin gibi.
1: Evet.
0: İnsanlar neden bazen böyle yanlış kişilere kendine şey hissediyor, ait hissediyor, bağlı hissediyor?
1: Evet, aslında
0: birçok
1: evet,
0: anlamda
1: bir tanesi bence. Kimse kendine odaklanmıyor. Yani bazen kaçırıyoruz bazı şeyleri. Hep sürekli başka insanların, yani başka insanlara odaklanmak birazcık bence sıkıntılı. Yani insan kendine odaklansa aslında bence başaramayacağı hiçbir şey yok.
0: Peki Teoman'ın peşinden gitmesi sence, az önce de söyledik ya, yalnız kalmak. Korku mu, sadakat mi?
1: Sadakat.
0: Sadakat.
1: Kesinlikle.
0: Peki Kutay'ın yerinde sen olsaydın nasıl bir seçim yapardın?
1: Kutay'ın yeri, yani ne gibi bir seçim? Nasıl bir seçim?
0: Yani aynı seçimleri yapar mıydın?
1: Aynı seçimleri yapmazdım abi.
0: Yapmaz mıydın?
1: Yok, yapmazdım. Yani güncel hayattaki Batuhan yapmaz hiçbir şekilde.
0: Yapmaz diyorsun.
1: Evet evet. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, yani yapmaz derken arkadaşlarına olan bağlılığı farklı bir şekilde. Evet, ben güncel hayatımda da arkadaşlarıma bağlı bir insanım.
0: Evet.
1: Yani seviyorum. Tamam, etrafımda çok fazla böyle güvendiğim insan yok. Belli başlı insanlarım var. O yüzden arkadaşlarıma da çok fazla güveniyorum. O yüzden olması istediğim insanların yanımda olmasından mutluyum. Açıkçası öyle söyleyeyim.
0: Peki sevgili Batuhan Mora, bu karakteri oynarken senin için psikolojik en zorlayan sahne hangisiydi?
1: Abi psikolojik en zorlayan sahne açıkçası 0-25'lik bir sahne vardı ikinci bölümde, hapise girme. Gerçekten bir hapise girdim orada. Parmaklarının arkasında olmak, yani Allah kimseyi düşürmesin ama gerçekten benim psikolojimi etkilemişti. Çünkü parmaklıkların arkasında olmak, o demiri böyle hissettim. Yani o duygu, şu an tüylerim diken diken oldu. Yani bilmiyorum, beni etkiledi açıkçası.
0: Peki
1: o psikolojiyi anlamak çünkü bence bambaşka bir şey.
0: Tabii bunu bir karakter oyuncusu olarak canlandırıyor olman, evet, da güzel bir şey bu arada. Kutay'ın içinde seyircinin henüz görmediği sürprizler var mı mesela?
1: Var abi. Kutay'a fazla spoiler vermeden şöyle diyebilirim. Kutay çok derinliği olan bir insan ve Kutay Leyla'ya olan aşkından ileride arasa farklı şeyler de yapabilir. Belki bırakabilirdi Leyla'ya olan aşkı. Belki başka yollara girer. Bilmiyoruz. Göreceğiz hep beraber.
0: Şimdi Leyla meselesi var bir de. Ama Leyla meselesine gelmeden kısa bir ara verelim.
1: Tabii, tabii.
0: Reklama gidelim. Reklamın ardından çoğumuzu sürükleyen, böyle her pazar saat 20'de Kanal D ekranlarında, ekranın başında severek izlediğimiz Daha 17 dizisinin aynı zamanda sevilen karakteri Kutay Batuhan Mora. Radyo D'nin stüdyosunda hanımlar beyler, kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra söyleşimiz kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Radyo D.
2: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ve Batuhan Mora'yla söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Batuhan. Yani daha 17 dizisinin aynı zamanda Kutay'ı. Evet, geldik Leyla meselesine.
1: Gelelim abi.
0: Kutay'ın böyle Leyla'ya karşı hissettikleri gerçekten aşk mı? Yoksa ulaşamadığı bir hayale duyduğu bağlılık mı?
1: Küçüklükten beri gelen bir aşk abi. Çünkü beraber büyüdük. Yani ben, Leyla Teoman, üçümüz aynı villadayız. Ben müştemilat kısmındayım. Beraber büyüdük ve beraberliğinden beri sürekli Leyla'la Teoman'la büyümüş bir insan olduğu için Leyla'ya ufaktan bir aşkı var. Ya ufak demeyeceğim, büyük bir aşkı var da.
0: Peki bir şey söyleyeceğim sana. Karşılıksız böyle aşkı canlandırırken, canlandıran bir karakter olarak bunu böyle izleyiciye geçirmek senin için zor oluyor mu?
1: Abi açıkçası platonik olmak tabii ki de zor. Ben de mesela Kutay'la öğrendim platoniği. O yüzden bence zor olmuyor benim için ya. Çünkü alıştım artık, öyle söyleyeyim. Yani Leyla'ya olan platoniğim, alıştım.
0: Peki sen canlandırdığın Kutay karakteriyle gerçekten bir gün Leyla'ya duygularını tamamen anlatabileceğini düşünebiliyor musun hocam?
1: Abi şimdi Kutay'ı düşünürsem ve o kaybetmek istemediği dostluğu, o aileyi. Çünkü Kutay'ın da o hayata birazcık özeniyor. Özendiği için açıkçası Leyla'ya çabuk açılabilecek bir şey de düşünmüyorum ben.
0: Peki geldik biraz da dizi odaklı konuşalım. Böyle dizinin sence en güçlü tarafını sorayım sana.
1: Dizinin en güçlü tarafı Aras'ın kardeşini araması. Ya bence bu çok etkileyici bir hikaye açıkçası. O yüzden zaten sürükleyici de oluyor. Yani senaryo çok güzel ilerliyor şu an.
0: Şimdi aslında iki soru birbirine çok yakın. Bir ilk sorduğum, en güçlü tarafını sordum sana. Bunu çok güzel bir şekilde ifade ettin ama peki izleyici üzerinde bu kadar bağ kuruyor olmasını neye bağlıyorsun?
1: Abi bence bizim gençlerin enerjisi diyebilirim ya. Bence bizim enerjimiz, hepimiz tabii ki de farklı karakterleri canlandırıyoruz. O yüzden bence insanlar bunu çok sevdi. Bence herkesi, tüm insan yaş skalasına uyabilecek bir karakterlerde olduğumuz için, mesela atıyorum senle benim yaş, nasıl aramda yaş farkı varsa, evet, atıyorum mesela sen orada Kutay'ı görüyorsun, platonik diyorsun, belki zamanında sen de platonik oldun.
0: Tabii canım. Oo, ben lise yıllarında
1: işte yani çok platonik fena olduğun için mesela sende de bir şeyler uyandırıyor. Şu anki işte kitlemizde de bir şeyler uyandırıyor.
0: Büyük ama bir şey söyleyeyim mi? Her olmayan işin bir hayrı varmış. Ben sana onu da söyleyeyim bu arada. Evet. Yaşında genç olduğu için söylüyorum. Her olmayan işin bir hayrı var ve aynı zamanda da kendinin en iyi versiyonunu oluşturabilme adına yapılan deneyimler oluyor bunların hepsi.
1: Evet.
0: Sadece karşılıksız aşktan bahsetmiyorum, hayattan bahsediyorum.
1: Evet evet.
0: Kendinin en iyi versiyonuna ulaşabilme adına geçirdiğim bunlar bir öğreti diyebilirim sana.
1: Evet abi, doğru.
0: Yani bunu da çok güzel bir şekilde dizide işliyor ve sen de çok güzel bir şekilde karakterinde bunu yansıtıyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi
1: abi,
0: sorduğum iki soruya çok yakın aslında. Hani bir taraftan dizinin en güçlü tarafı sence ne dedim, bunu söyledin. Bir taraftan neden bu kadar bağ kurabiliyor dedim, bunu da anlattın ama şimdi bu ikisine de yakın bir soru var ama bu sorunun da aslında kökeni farklı. Şimdi sadece bir gençlik dizisi değil daha 17. Aile var, kardeşlik var, dostluk var, intikamı da anlatıyor bir taraftan. Bu, evet, hikayeyi farklı yapan ne?
1: Ya bence bu hikayeyi farklı yapan, yani çok belki benzer bir cevap olacak ama yani hikaye sence yaralı değil mi abi hikaye?
0: Mesela, yaralı yaralı.
1: Yani bu zaten yani dünyada olabilecek şeylerden bir tanesi. Yani ve kardeşini arıyor, bir kazada kaybettiğini sanıyor ve sonra ona bir şey geliyor ve kardeşim hayattaymış diyor. Ve çocuk onu yola çıkıyor, bulmak için yola çıkıyor.
0: Doğru.
1: Yani. Yola çıkıyor ve aslında çok da uzakta değil, yakınında. Ama o onu arıyor işte, yani bir bağlılık var.
0: Bodrum setine dönelim.
1: Dönelim.
0: Bodrum'u böylelikle bu dizi vesilesiyle öğrenmiş oldum.
1: Evet evet abi, Bodrum çok güzel bir yer ya.
0: Bodrum çok güzel bir yer ama güzelliğini yaşayamıyorsunuz sanırım. Fazla popüler olmak da, popülariteyi sağlamak da iyi bir şey değil galiba. Çünkü şöyle bir söylemin oldu az önce içeri girerken. Biz Bodrum'da evden dışarı çıkamıyoruz abi dedin.
1: Abi aslında şöyle bir şey. Bodrum'da mesela sitemizi ziyarete geliyorlar. Bu çok tatlı bir şey. Ben mesela sokakta gördüğüm yanıma gelenler, fotoğraf çekilmek isteyenler kucak dolu sarılıyoruz abi.
0: Açık İyi yapıyorsunuz.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Yapın da zaten
1: evet,
0: bunu.
1: Evet. Yani çünkü onlarla bağ kurmak muazzam bir şey. Yani çocuklar mesela geliyor, sarılıyor, ediyor bana. Fotoğraf çekiliyoruz. Onların ailesi oluyor yanlarında.
0: Bu çok güzel bir şey.
1: Evet, muazzam bir şey.
0: Seni de sen yapan bir evet. özellik bu.
1: Evet.
0: Hangi evrede olursan ol, her evet. zaman mütevazi ol. Her Geçenlerde zaman. Burada yine bir oyuncuyla bir araya gelecektik. Dizi seti burada dönüyordu. O ona söylüyor, o ona söylüyor, o ona söylüyor, ona söylüyor, ona söylüyor. Söylüyor, söylüyor, söylüyor, söylüyor, söylüyor. Dibimde. 5 metre yok aramda. En sonunda kendi dedi ya şey yapmıyoruz dedi. Yani fotoğraf çekilmiyorum dedi. Öncesini de biliyorum, tanıyorum da kendisini. Ama şey yani ya, ister istemez evet, insan yani, bir rahatsız oluyor yani.
1: İnsanlarda ne bileyim hani belki onun bir fobisi vardır, bir şey vardır. Ama
0: yok, fobisi yoktu, tanıyorum da kendisini.
1: Olabilir. Ya ben mesela öyle bir şey değilim abi ya. Ne bileyim ben insanları hiç zaman kırmıyorum. Çünkü bu yol zaten bu yani insanlar sana hayranlık tabii ki duyacak. Ben şu ana kadar hiç kimseyi geri çevirmedim ve onlarla bir bağ kurmayı çok seviyorum açıkçası.
0: Çok güzel. Sette en çok güldüren isim kim seni?
1: Abi sette enlere girersek şimdi hepimiz çok komiyiz açıkçası. Ben mesela Helin'e çok gülüyorum. Helin beni çok güldürüyor. Ata çok güldürüyor. Çağan, Berra yani.
0: Peki unutamadığın böyle komik bir an var mı? Madem öyle bu kadar Helin güldürüyor, o güldürüyor, bu güldürüyor diyorsun, ata abi güldürüyor
1: ya.
0: Diyorsun.
1: Abi konu yani komik anlarımız çok var ya.
0: Yani bir tane böyle bir gaf gibi bir şey yani, kara mizah olsun.
1: Ya aslında bir tane komik anı çok fazla var. Yani bir tane anı var ama onu şu an burada söyleyemem.
0: Evet diyorsun.
1: Abi söyleyemem.
0: Tamam oldu. Geçiyoruz. O zaman oyuncu kadrosunun enerjisi de ekrana yansıyor. İşte tabii dedin ya de. Zaten geri planda zaten mutlusunuz.
1: Evet.
0: Ve geri planda mutlu ve motivasyonu yüksek bireyler işlerinde de çok başarılı olurlar.
1: Evet.
0: Keza biz de kendi çalıştığımız kurumda da çok böyle motivasyonumuz çok Hı-hı. yüksek. Bu mikrofonda enerjimize de yansıyor. Fatih Usta'ya da teşekkür ediyorum ayrıca. Doğal olarak da gerçekten sette bu kadar yakın mısınız?
1: Tabii ki de abi yakınız. Yani gerçekten bu sadece mesela sette değil, bir set dışında da ne bileyim konakladığımız yerde hep beraberiz, sürekli bir şeyler yapıyoruz. Ne bileyim kahve içiyoruz, içerik çekmeye özen gösteriyoruz. O yüzden hani sette olsun tabii ki de mesela sette kamera karşısına çıktığımız zaman o profesyonelliğimizi her zaman koruyoruz. Korumamız da gerekiyor. Ama onun haricinde şakalaşıyoruz sürekli. Karavanda olsun, dışarıda olsun sürekli hep makaradayız.
0: Ve geldik senin oyunculuk tarafına Batuhan.
1: Gelelim abi.
0: Batuhan Mara olarak Kutay'dan öğrendiğin en önemli şey, öğretiler neler senin için?
1: Abi.
0: Öğreti diyelim hatta.
1: Öğreti.
0: Tek bir
1: platonik olmayı öğrendim.
0: Olamıyor muydun?
1: Abi yok yani platonik, açık konuşmak gerekirse şu ana kadar hiç sen olmadım platonik. Olmadım. Onun haricinde Kutay'da mesela çok fazla aidiyet duygusu var ya abi.
0: Evet.
1: Evet, bende de çok fazla var. Ama onun kadar çok yok. Hı-hı. Açıkçası bir suçu üstlenecek kadar bir şeyim yok yani. O yüzden güncel hayatta suçu tabii ki de üstlenmem üstüme. Yapmadığım bir şeyi niye üstleneyim? Ama Kutay'da birazcık saflıkta olduğu için ve onu kaybetmeme korkusu olduğu için. Ya kaybetmeme korkusunu aslında öğrendim.
0: Öğrendim. Evet. Evet.
1: Kaybetmemek.
0: Bu senin ilk projen mi?
1: Abi daha önce Sahipsler'de oynadım. Sahipsler'de bir 9 bölüm bir geçmişim oldu. Ama daha 17 benim için bambaşka.
0: Kendini daha böyle yanda değil de daha ortada gösterebildiğin bir karakter
1: evet, evet,
0: değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Peki şöyle bir şey sorayım sana. Bu karaktere hazırlanırken nasıl çalışıyorsun?
1: Abi şöyle, bu karakter zaten ilk başta bana geldiğinde ben Emine hocamla, Neşe hocama buradan da selamlar. Onlarla beraber bir toplantı yaptık, karakter üzerinde konuştuk. Karakter üzerinde ben mesela güncel hayatımda yani odaklanıyorum çoğunlukla, öyle söyleyeyim. Karakterimi okuyorum ilk başta. Bana ne demek istenmiş, ne yapmam gerekiyor? Yani sahneye sürükleyici olması için Kutay nasıl ilerler? Önce güncel hayattaki Batuhan'a bu soruyu soruyorum. Ondan sonra Kutay'ın içine girip o şekilde kendimi hem geliştiriyorum, bu şekilde gidiyor.
0: Güzel. Peki şunu söyleyeceğim. Kutayı sette bırakabiliyor musun sonrasında?
1: Evet abi. Evet, kesinlikle bırakıyorum.
0: Bırakıyorsun.
1: Yani. Bazen bırakamadığım overthinklerim oluyor. Yani overthink
0: ne gibi şey yapıyorum. Gibi mi böyle? Platoniklik gibi mi mesela?
1: yok abi, platonik gibi değil. Daha çok mesela böyle uzaklara daldığım bir anlar oluyor bazen. Yani doğaya bakarken mesela o anda kafamda neler geçiyor, neler. Yani.
0: O zaman hızlı tura hazır mısın?
1: Hazırım abi.
0: Bodrum sabahı mı, İstanbul gecesi mi?
1: Bodrum sabahı.
0: Aksiyon sahnesi mi, duygusal sahne mi?
1: Duygusal sahne, daha çok seviyorum.
0: Tek kelimeyle Teoman.
1: Evet. Teoman. Arkandayım kardeşim.
0: Tek kelimeyle Leyla.
1: Aşk.
0: Tek kelimeyle Aras.
1: İntikam.
0: Kutay'ın en güçlü yönü.
1: Kutay'ın en güçlü sadakati.
0: Kutay'ın en zayıf yönü.
1: Aşkı, zaafı.
0: Seni en çok güldüren ekipteki isim?
1: Hepsi.
0: Birini söyle.
1: Abi birini nasıl söyleyeyim ki şimdi?
0: Söyle. Yani. Ata mı? Kim?
1: Ata diyeyim ya.
0: Ata. Peki sete en çok geç kalan kim?
1: Kimse.
0: Güzel. Bir süper gücün olsa hangisini seçerdin?
1: Görünmez olmayı.
0: Peki telefon mu, kitap mı?
1: Telefon abi ya.
0: İlk fırsatta gitmek istediğin ülkeyi sorayım.
1: Norveç.
0: Hayatını anlatan bir şarkı. Hadi buyur.
1: Çok fazla var. Yani hayat...
0: Manifest hileli.
1: Hayır abi. Hayır abi, manifest hileli değil. Evet, manifest çok iyi. Şarkıları falan çok iyi. Ama günlük hayatta da bu arada sette çok dinliyoruz biz manifest.
0: Her bu arada geçtiğimiz bölüm 12 ayın 12'sinde
1: evet.
0: Manifest'i ağırladınız.
1: Evet evet.
0: Evet, onlarla da bir araya geldiniz.
1: Geldik abi.
0: Nasıl bir duygu ya? Bir taraftan hem ekranlarda böyle popüler kültüre hitap etme olarak yola çıkan ama 7'den 70'e herkesi sürükleyen bir dizi.
1: Evet.
0: Ve dizi projesinde yer alan sizler. Bir taraftan da popüler müzik listelerinde bir kuşağı arkasından langırt diye böyle sürükleyen bir Big Five konseptli manifest.
1: Abi ben tek kelimeyle, yani tek cümleyle özetleyeyim. İki devin buluşması diyorum ben buna.
0: Evet. Etkisi oldu mu? Nasıl bir duyguydu onlarla bir araya gelmek?
1: Ya onlarla bir araya gelmek çok eğlenceliler bu arada. Onun haricinde yani neşeliler ve bunları yansıtıyorlardı. Biz de mesela daha 17 ekip olarak da çok fazla ekrana bunu yansıtıyoruz insanlara karşı. Yani manifest için diyeceğim şey, çok başarılılar. Umarım daha da iyi yerlere gelir hepsi.
0: Sana en çok gelen mesajlar ne olabilir?
1: Abi bana gelen en çok mesaj... yani bir sürü mesaj geliyor ama beni bu bazen günlük olarak da kullanıyorlar. Günlük hayat, işte Botan Mora görene kadar yazıyorum birinci gün. Ondan sonra işte ben bugün şunu bunu yaptım, şöyle geçti vesaire falan yazanlar oluyor. Abi çok yeteneklisin, seviyoruz seni, çok yakışıklısın abi, çok başarılısın. İşte lütfen mesajımı bak vesaire diye diyenler oluyor.
0: Tamam. Peki Kutay için yazılan yorumlarda seni en çok etkileyen hangisi oldu?
1: Saf. Kutay.
0: Güzel.
1: Evet.
0: Ve saftır. Yavaş yavaş artık son tur. Hı hı. Daha 17 izleyicisinin önümüzdeki bölümlerde nasıl sürprizler bekliyor? Spoiler abi, vermeden tabii spoiler, bunu söylersen.
1: Evet. Abi şöyle bir şey, şimdi biz her bölüm ağzımız açık kalıyor ya. Ya da evet. Üzülüyoruz ya mesela. Bununla daha da çok sık sık bir araya geleceğiz izleyici olarak. Öyle söyleyeyim.
0: Peki Batuhan Mora'nın kariyer hedefinde nasıl roller var? Bir de son olarak senden bunları alayım. Bir gün böyle kötü karakter mi olmak var, yoksa komedi mi, aksiyon mu?
1: Abi ben daha çok aksiyon tarafındayım açıkçası. Polisiye dizilerine bayılıyorum ben. Ve bir gün polisiye tarzında bir dizi oynayacağımı biliyorum. O yüzden yani başka ne diyebilirim? Birazcık deli tarafım da var benim güncel hayatta. Deli bir karakteri de oynayabilirim. Yani her türlü karakteri oynarım açıkçası, öyle söyleyeyim.
0: Evet. Şimdi biz artık son düzlükteyiz. Benim söylemeyi unuttuğum, senin söylemeyi atladığın bir şey var mı?
1: Abi her pazar saat 20.00'da Kanal D'de.
0: Kanal D ekranlarında. Evet. Ben de müdavimiyim artık bundan sonra. İyice kaçırdığım yerler varsa da geriden gelerek takip etmeye başlayacağım.
1: Evet abi.
0: O zaman sonlandırıyorum.
1: Tamam.
0: Hanımlar beyler, Batuhan'la keyifli sohbet için Batuhan'a ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Daha 17 her hafta saat 20'de bizleri ekran başına kitlemeye devam ediyor. Kutay karakterinin yolculuğuna da merakla biz takip etmeye devam edeceğiz. Ve Batuhan'cığım, Batuhan Mura, yolun açık olsun diyorum sana.
1: Abi,
0: başarılarının da devamını diliyorum.
1: Çok sağ ol abi.
0: Seni ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk biz Radyo D ailesi olarak Radyo D'nin stüdyosunda.
1: Ben de çok mutlu oldum abi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
0: Hanımlar beyler, şimdilik bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Yeni saatte beraber Stüdyo D'de Fatih Uslu burada olacak. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Saatimiz 15.13'ü gösterdi, günlerden perşembe ve sıcak bir yaz gününde Aydilge'den Yangın Var adlı şarkısıyla programa giriş yaptık. Şu anda Stüdyo T programımızın zamanı ve konuğumuz tabii ki Aydilge. Şu anda Radyo T'de. Aydilge, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı?
1: Vallahi çok iyiyim çünkü Yangın Var'ı çaldık ama stüdyonun içi gayet serin, hiç yanmıyoruz.
0: Bu yazı içeride ofiste geçiriyoruz, stüdyoda geçiriyoruz.
1: Ay, o kötüymüş o zaman. Bir tatil. Az önce bir şey itiraf edeceğim dinleyiciler. Lütfen dinleyin. Aramızda sır olarak söylemişti Fatih Bey ama içeride dedi ki bana, çok daraldığımda, sıcaktan bunaldığımda bilgisayar ekranında plaj resimlerine bakıyor.
0: Evet, hakikaten bugünlerde benim yeni hobim oldu. Ofiste çalışıyorsa yaz sıcağı da kavuruyor bir yandan. Ben de gidemiyorum. Madem dedim, o zaman ekrana açayım. Ekran görüntüsü olarak böyle yazlık yerleri izleyeyim diye.
1: Evet, yazlık yerler geçiyor. Daha bir canımız çekmedi değil, evet. Yani.
0: Ama insana bir

0: Hakikaten bir pozitif enerji veriyor.
1: Rahatlatıyor. Gerçekten.
0: O ormanı, yeşili görmek, denizi görmek, o hareketli görüntüleri izliyorum işte doğadan çekilmiş. Hakikaten bir rahatlama hissi veriyor.
1: Ayrıca gidip ne yapacağız? Yolu var, masrafı var, sivrisineği var. En iyisi.
0: Şimdi zaten teknoloji de gelişiyor, yapay zeka da ilerliyor. Evet. Önümüzdeki yıllarda şey olacakmış Aydilgi, artık böyle tatile gitmeden sanal tatiller olacak.
1: Biraz yurt tesellisi bizimkisi ama en azından.
0: VR gözlüklerle sanki hani oradaymışçasına böyle tatile gittim geldim diyeceksin mesela. Evdesin mesela, evet. Taktın VR gözlüğü, gittin orada tatilini yaptın, denizdesin, denize girdin, plajdasın. Yedin içtin geldin mesela, yaşamış gibi hissedecek misin kendini?
1: Yani olur mu o kadar yaşamış gibi hisseder miyiz?
0: İşte gerçeklikten tamamen uzak ama yani o hissi vermeye çalışan bir teknoloji var karşımızda.
1: Evet evet, zaten bilim kurgu filmlerinde hep o vardır
0: mesela,
1: ya böyle.
0: Mesela şeyde vardı, evet, yıllar önce dediğin gibi. Arnold Schwarzenegger'in bir filmi vardı.
1: Evet.
0: Başka bir gezegene gidiyordu hatta filmde. Şimdi filmin adı aklıma gelmedi ama şey, orada öyle bir şey vardı. Bir...
1: Hem onda var hem dur bakayım, bir tane robot vardı. Eva diye bağıran, sevgilisinin adı da Eva. Ay neydi? Voli. Evet.
0: Voli.
1: Voli'nin evreninde insanlar işte dünyadan uzaklaşmışlar. Böyle çünkü dünya batmış maalesef. Mahvetmişiz dünyayı. Onlar da böyle bir uzay mekiğinin içinde yaşıyorlar, insanoğlu. Fakat hepsi sandalyelerine bağlı ve o VR gözlüklerle takılıyorlar. Fakat tabii ki hiçbir şey yapmadıkları için de sürekli şişmişler. Hepsi böyle inanılmaz tombik. Hepsi böyle sürekli besleniyorlar. Onu yiyorlar, bunu yiyorlar ve yerlerinden hiç kalkmadan yiyip durmaktan da böyle şişmişler hepsi. Biz de ona doğru gidiyoruz sanki. Yavaş yavaş.
0: Var, öyle bir hayat tarzı oluşmaya başladı yani son yıllarda. Özellikle maalesef. Gençlerde çok var.
1: Ay bir de ama şöyle bir bizde negatif bir durum daha var. Bizde bir de o zayıflama ilaçları çıktı. Aman Allah'ım yani. Evet. Özellikle ünlüler arasında, hele o Hollywood'da o işte o ilacın ismini söyleyip onun yarattığı bir yüz şekli var Fatih Bey.
0: Öyle mi?
1: Böyle ona işte o nokta nokta face diyorlar, o ilacın ismiyle başlıyor. Bütün avutlar çöküyor, yüz çöküyor, kemikler böyle sayılıyor. Gerçekten insanlar yaratığa benzemeye başladılar.
0: Yani onu kullananlarda öyle benzer bir yüz silüeti oluşuyor.
1: Evet, çünkü deri altı yağlarını eritiyormuş.
0: Çok enteresan. Neyse, o konular çok tehlikeli. Çok
1: tehlikeli. Evet, evet.
0: Şimdi tabii teknolojiden bahsettik ama işte bu VR'dan, görüntülerden bahsettik. Müzik kısmı da aslında var tabii. Son yıllarda yaşıyoruz.
1: Ya.
0: Biraz tabii program içerisinde bahsedeceğiz yani, kısa da olsa. Gireriz o konulara. Ama tabii şimdi senin hep yeni bir şarkın var. Önce ondan başlamak istiyorum. Idı dıdı dı adlı bir şarkı var. Yani söylemek bazen zor gibi oluyor ama. Idı dıdı.
1: Evet.
0: Idısına dıdısına diyorsun şarkıda zaten. Evet. Yanında iki tane genç var. Yaren Özaydın ve Heyben Sena.
1: Evet.
0: Değil mi? Onlarla bir işbirliği yaptım bu şarkıda. Bir de video klip çekildi. Yeni diyebiliriz bu şarkı. Çok yeni, taze. Biz de listemizde almıştık. Geçtiğimiz haftalarda keşfet listemizde de yer verdik dinleyenlerimize, aşina şarkıya. Nasıl çıktı bu şarkı ortaya? Biraz ondan bahset. Biraz da tabii böyle göndermeli şarkı gibi duruyor.
1: Evet.
0: Mi?
1: Yani Fatih Beyciğim, diyorum ki güzelmişim, çirkinmişim. Tüm bunlardan sana ne? Çok zenginsin, yenilmezsin. İyi de bana ne? Sert erkeksin, yenilmezsin. Bundan bana ne? En son model arabandan. İyi de bana ne diyorum. Daha bir sürü şeyler diyorum. Aslında birazcık bu sosyal medyada, özellikle yani son yıllarda işte şöyle zenginim, böyle param var, böyle pulum var, şöyle güzelim, şöyle harikayım, şöyle efsaneyim, benden daha iyisi yok şeklinde o kadar çok şey empoze ediliyor ki hepimize. Bu, bıktık ya.
0: Evet, bu popüler kültürün mü diyelim, baskısıyla oluşan, yarattığı bir durum galiba. Ben hep böyle göstermek bir şeyleri, daha iyiyim. Yarış hali oluyor sürekli.
1: Evet.
0: Bu, sosyal ağlar yüzünden de oluyor işte orada.
1: Sosyal medyayla çok arttı. Hı-hı. İyice arttı. Artık yani performatif toplum diyoruz biz buna sosyolojide. Birden iletişimci Aydilge geldi, bizi sen getirdi.
0: Estağfurullah hocam, tabii sizin paylaşımlarınızı biz hep dinliyoruz, bakıyoruz. Çok böyle güzel böyle konulara değiniyorsunuz. Burada da bahsetmeniz bizim için tabii ki mutluluk.
1: Yani. Ay, çok teşekkür ederim. Yani gösterme üzerine bir yaşam biçimi, yaşamak üzerine değil. Hani mesela bir konsere gidiyorsunuz. O konserde var olmak, hissetmek için değil de konserde olduğunuzu göstermek için gidiyorsunuz. Geçenlerde bir kafe gördüm mesela. Kafenin belli bir yerinde insanlar sıraya girmişler. Orada fotoğraf çekilmek için. Orada olduğunu göstermek göstermek istiyor. Yani çünkü oraya bir kimlik inşa ediyor. Ama eskiden daha çok hissetmek önemliydi. Şimdi kim olduğundan ziyade kaç takipçin olduğu, kaç beğeni aldığın daha önemli bir hale geldi. Bu da tabii insanın içini boşaltan, içini çok değersizleştiren bir durum. Şarkıda da biraz bunları eleştiriyorum. Sonra da diyorum ki ıdısını dıdısını, parasını pulunu attım çöpe, şimdi ne haber? Afrasını tafrasını havasını beraber attım bile tek elimle, şimdi ne haber? Yani aslında atmak istediğim, kendi içimde duyduğum öfkeyi pek çok insanın da yaşadığını biliyorum Fatih Bey. Çünkü gerçekten hem sinir bozucu oluyor, özellikle dünya bir ekonomik kriz içinde. Yani gerçekten varlıklara erişimimiz nüfus arttıkça gittikçe zorlaşırken, bazılarının çıkıp bu kadar sıkıntı varken işte ah şöyle zenginim, böyle harikayım, bu kadar param var, bu kadar kadın var etrafında ya da bu kadar erkek benim peşimden koşuyor, benden daha iyisi yok şeklinde sürekli empoze etmesi ve bundan dolayı da takipçi kazanıyor olması benim gücüme gidiyor. Pek çok insanın gücüne gittiğine inanıyorum açıkçası.
0: Yani buna karşı tabii ilgi gören, duyanlar olabiliyor hala diyorsun. Takipçi olduğuna göre bu gösteriş yapılan videolara, ne bileyim işte paylaşımlara ilgi var. Ama bir yandan da sanki evet, senin şarkıda dediğin gibi o gönderme yapıyorsun ya, bana ne yani diyorsun ya. onu yapan da insan sayısı da bence fazlalaştı son yıllarda. Yani kimse artık... kimse demeyeyim de yani çoğu kesim de artık bana ne diyor aslında yani.
1: Evet, zaten şöyle de bir şey var şarkıda, hani bunlarla dalga geçerken bir yandan da bize sürekli kötü hissettirenlerle de dalga geçiyorum. Yani hani çirkinsin, yeterince uzun değilsin, yeterince yakışıklı değilsin, yeterince zayıf değilsin diyenlerle de. Çünkü diyorum ki işte eksikmişim, fazlaymışım tüm bunlardan, sana ne? Hani bana ne diyordum ya seninle ilgili o saçma sapan gösterişten, bana ne derken kendimle ilgili işte güzelmişim, çirkinmişim, eksikmişim, fazlaymışım, deliymişim, doluymuşum, tüm bunlardan da sana ne diyorum. Çünkü hani bir de o var ya, insanları sürekli belirli değer yargılarına göre tanımlamak, onu belli bir ufacık bir şeyle, kullandığı arabayla mesela ona bir statü atfetmek. Oysa o insan, eskiden hani şunları düşünürdük ya, bu insan bilgili bir insan mı, yardımsever bir insan mı, kültürlü bir insan mı, ahlaklı bir insan mı, adil bir insan mı, bunlar değerliydi ya. Ama artık hani arabası olan bir insan mı, villada kalan bir insan mı, işte dediğim gibi takipçisi çok fazla olan bir insan mı, bunlar daha ön plana çıktı. Ve ne yazık ki bunlar bizim ilgimiz üzerinden beslenip aslında o takipçileri kazanıyorlar. Ve işin kötü tarafı, algoritmalarda ne yazık ki nefret üzerine, öfke üzerine ve kıskançlık üzerine çok fazla döndüğü için ne yazık ki bu profiller daha da çok önümüze çıkıyor. Ve pek çok takipçi aslında sinirden takip ediyor. Yani küfretmek için, nefret kusmak için.
0: deşarj oluyorlar galiba.
1: Deşarj da oluyorlar. Yani. Aslında o takip eden herkes onları seviyor demek değil.
0: Değil mi? Evet.
1: Ama ne yazık ki o nefret...
0: Yanlış bir algı olmasın orada, evet.
1: Evet, ama o nefreti bile onlar avantaja çeviriyorlar. Dolayısıyla aslında onlara verilecek ceza, bu insanlar niye karşıma çok çıkıyor dediğimizde onlara yapabileceğimiz ceza, onları takip edip onlara laf geçirmek tabiri caizse değil. Hı-hı. Onları görmezden gelip takip etmemek aslında.
0: Aynen.
1: Yok
0: sayma. En büyük ceza olur onlar, evet. Evet. Dediğin gibi. Evet, işte bu şarkılarda işte doğuşu da aslında az önce gerçeklikten bahsettik ya. Burada bir gerçeklik var işte. Hayatın yaşanmışlıklarını sen şarkılarına adapte ediyorsun bu şekilde. Ne güzel. Bunlar hep var mesela ve bunu yansıtıyorsun bir sanatla, icra ederek şarkılarını. Anlayan anlıyor aslında yani.
1: Evet.
0: Şarkıları çok güzel. Idıdıdı yani. Burada bir
1: ıdısını dıdısını, parasını pulunu.
0: çok güzel bir gönderme. Bir yandan da tabii sosyal ağlarda takip ediyorum seni. Paylaşımlarını Instagram'da da bakıyorum. Özelde bir seri yapmışsın.
1: Evet.
0: Utku ile beraber çektiğin.
1: Utku eşimle, evet.
0: Videolar var. Çok güzel olmuş.
1: Ya çok teşekkür ederim. Çünkü ben herhangi bir konudan, böyle sosyal içerikli konudan, toplumsal konulardan bahsederken çok fazla didaktik olmayı da sevmiyorum. Onu zaten akademide yapıyordum gayet didaktik bir şekilde. Ama ya müzisyen kimliğimde o didaktiği taşıma, didaktikliği böyle çok eğitici, öğretici bir ifadeyle ifade etmeyi tercih etmiyorum. Neden? Çünkü müziğin daha böyle pozitif bir yanı olsun, daha güçlendirici, daha böyle insanı yaşama sevinci, insana yaşama sevinci veren bir yanı olsun istiyorum. Dolayısıyla da burada da bir eleştiri getirsem de, toplumsal bir eleştiri getiriyor olsam da bu şarkıda, bunu böyle en tatlı, en komik, en neşeli halde yapmaya çalışıyorum. Eşim de alet ettim bu işe. Normalde o biraz soğukkanlı ve şey bir insandır. Ciddi bir insandır. Evet. Ama işte yeni şarkım çıktığında eşim hiç darlamam şeklinde bir seri yaptım ve böyle olur olmaz her yerde Utku'nun karşısına çıkarak şarkıyı söylüyorum. Söylüyorsun. O garibim de bunu
0: dolaptan çıkıyorsun. O çok güzeldi.
1: Dolaptan çıkıyorum, yemek yerken, keman çalarken keman aradan ortaya çıkıyorum. Her yerden ben çıkıyorum. O da gülüyor sağ olsun ama gerçekten komik olmuş ki insanlar bayağı gülüyorlar, sağ olsunlar.
0: Şarkıdan bahsetmeye tabii devam edeceğiz. Daha çok ayrıntı var ıdıdıdı ile alakalı. Ve tabii ki daha konuşacağımız pek çok konu olacak bu saatimiz içerisinde. Şimdi dilersen izinle kısa bir araya gitmek istiyorum. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Radyo TRT Aydilge konuğumuz. Sakın bir yere ayrılmayın. Şimdi kısa bir ara vereceğiz.
2: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo T devam edecek. Via Karavan. Radyo
3: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
4: Neptün ve Uranüs gibi buz devi gezegenlerinin derinlerinde elmas yağmurları yağıyor olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin derinliklerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında buz devi gezegenlerde bol miktarda bulunan hidrokarbon bileşikleri parçalanabilir ve oluşan karbon atomları zamanla düzenli bir yapı oluşturarak elmasları ortaya çıkarabilir.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
5: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

0: İnan gelsin Sütaş Ayran.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Reklam. Radyo D.
3: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam ediyor. Via Karavan.

0: Hayat Şaşırtır ve Aydil G Radyo T104'te kulağınızdaydı ve ben Fatih Uslu. Aydil G ile sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha selamlar, sevgiler. Günlerden Perşembe ve tabii ki Aydil G'nin yeni şarkısı Idı Dıdı'yı konuşmaya devam edeceğiz. Az önce biraz bahsetmiştik ama biraz işte radyosunu yeni açanlar vardır muhakkak. Tekrarlamak gerekirse Idı Dıdı toplumsal güzellik algılarını, maddi statü göstergelerini ve o bitmek bilmeyen ego savaşlarını ıdısını dıdısını diyerek tek kalemde çöpe atan bir şarkı durumunda. Utku Barış Andaş aynı zamanda tabii İşim. Eşiniz. Onunla da videolarınız vardı. Bahsettik az önce Instagram'da şarkıyla böyle kullandığınız. Onun da yönetmenliğinde Sapanca'da çekilmiş video klibi şarkının. Biraz klipten kısaca bize söz eder misin?
1: Valla bu kadar çok hani maddi statü göstergelerini kullanan ve onu kimlik gibi taşıyan insanlardan dalga geçen bir şarkı olduğu için tabii ki biz klipte son model arabalar, son model evler vesaire kullanmaktan ziyade böyle ne kadar doğal olabilir diye düşündük ve zaten Heyben Sena ve Yaren Özaydın da bana eşlik ettikleri için 3 kız böyle atlıyoruz arabaya gidiyoruz tatile gibi.
0: Bir kadın dayanışması
1: var. Bir kadın dayanışması da var çünkü bir de hep şu vardır Fatih Bey, işte kadın kadının kurdudur sözü. Aslında bu bir yalan çünkü bunu Thomas Hobbes söylemiş. Hobbes da demiş ki kadın kadının kurdudur dememiş. İnsan insanın kurdudur demiş. Ve aha, o zamanla işte tabii
0: çevirmişler
1: ki
0: onu
1: çevirmişler. Kadın kadının kurdudur'a çevirmişler. Hani biz de bunu göstermek istedim ben biraz da böyle kız neşesi olayının altını dolduralım yine istedim. Çünkü
0: Adige'den yine özel bir bilgi geldi yani şu anda, harika.
1: Ay, teşekkür ederim. Yani kız neşesi dediğimiz zaman sadece neşelenen kızlar değil, bunun bir mantığı ve felsefesi var altında. O da kadınların birbiriyle aslında dayanışma halinde olması. Dolayısıyla bunu biraz gösterelim istedik. Kendi başlarına tatile çıkan ve kendi kendilerine sohbet edebilen, eğlenen, hani hep birisi olmalı ya arkalarında gibi gösterilir. Ona ihtiyaç duymadan gayet mutlu mesut zaman geçiren 3 tane kadın görüyoruz orada. Ama burada yani şunun da altını çizmek istiyorum. Hep baktığınız zaman bu tarz söylemlerin aslında kadınları böyle küçük düşürüyormuş gibi gözükse de aslında erkekleri de çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü hem kadınları erkekleri birbirine düşüren söylemler bunlar. Hem de yani ortada sanki iki düşman cins varmış gibi. Yani sanki erkek ve kadın iki rakip, birbirleriyle eş olmaya değil de sanki didişmeye gelmiş dünyaya gibi bir algı oluşturuluyor. Ve mesela masallara bile bakın, hep kadınlar böyle birbirinin arkasının kuyusunu kazar. İşte Cinderella'da, Pamuk Prenses'te vesairede gelir bir erkek kurtarır. Onu kimden kurtarır erkek? Kötü cadıdan, kötü kız kardeşlerden. Yani hep hani kadınlardan kurtarıyor aslında. Burada hep böyle bir şey yaratılıyor. Kadın kadının düşmanıdır. Bir yandan da o yetmezmiş gibi ondan sonra da şey var hep, erkekleri aman dikkat edin, erkekler de canavardır, erkekler şöyledir, erkekler böyledir. Ya sürekli farkındaysanız bir düşman yaratılıyor. Hani ne kadınla erkek yan yana dursun, ne kadınla kadın iyi anlaşsın, sürekli bir itişme didişme, bir kavga. Bunun nedeni de aslında neden diye baktığımızda, özellikle son dönemde algoritmaların bunu çok ön plana çıkardığını görüyorum ben. O sahte ilişki uzmanları falan sürekli böyle şeyler yapıyorlar ya, hani erkeği elde etmenin formülü, evet, kadına bilmem ne, işte kadınlar neden böyledir, erkekler gibi saçma sapan böyle bir sürü öneri sunuyorlar. Neyi kullanıyorlar biliyor musunuz? İnsanın böyle ilkel bir tarafı var. O da negatiflik ön yargısı dediğimiz bir şey. Orada ne oluyor biliyor musunuz? Bizim beynimiz tehlikelere karşı kendini adapte etmek için öyle evrilmiş. Yani çok tehlikelerde yaşıyorduk ya geçmiş çağlarda. Hı hı. Biz o şekilde evrimleşmişiz. Yani tehlike gördüğümüzde algımız açılıyor. Dolayısıyla kötülük gördüğümüzde algımız daha fazla açılıyor. İşte bütün bu algoritmalar, o yüzden bütün bu gösteriş merakını, kadın erkek düşmanlığını, kadın kadının kurdudur anlayışını, bütün bu ötekileştirmeleri, kutuplaşmaları bu yüzden kullanıyorlar. Çünkü insanın o ilkel dürtüsü, ilkel çağlara ait korkusu, başıma bir şey gelecek korkusu alarm veriyor kötü bir şey gördüğünde. Dolayısıyla atıyorum Aydilge çok tatlı bir kadın yazdığınız zaman 5 like alırken, Aydilge cadıl uzun teki bana neler etti yazdığınız zaman 5 milyon like alabilir yani.
0: Çok enteresan bir şey hakikaten bu, evet, bilimsel bir araştırma konusu gibi yani.
1: Evet öyle öyle,
0: çok
1: bilimsel
0: da güzel
1: bir gerçek.
0: Bu arada yani.
1: Teşekkür ederim.
0: Hiç araya girmedim, hakikaten ilgiyle dinledim seni. Bir gerçekliği var, hakikaten öyle. Ben de mesela çok şeye dikkat ederdim. Bir platform var. X diye mesela. Şimdi orada bazı tweet mi dedim mesela, tweet atılıyor. Şimdi adı değişti mi bilmiyorum. Önceden Twitter'dı ya şimdi.
1: Evet değişti. Gönderi atılıyor.
0: Gönderi. Mesela işte aynı dediğin
1: kötü şekilde. Kötü şeyler daha ön planda,
0: kötü şey.
1: Değil
0: bakıyorum
1: mi?
0: Mesela o beğeni sayısı veya retweet sayısı. İçinde böyle küfür veya argo kelimelerin geçtiği böyle gönderiler. Evet. Yüz binlerce kez böyle beğeni almış, paylaşılmış, evet, falan filan.
1: Beynimizi hackliyorlar aslında. Elon Musk çok zeki bir adam. Elon Musk gibi böyle tipler. İnsan psikolojisinin nasıl işlediğini çok iyi bildikleri için, insan beyninin algısını nasıl şekillendiğini çok iyi bildikleri için o ta ilkel dürtülerimize kadar inip bizi neyin tetikleyeceğini çok iyi biliyorlar. Biz de her ne kadar artık o tehlikeli dönemde yaşamasak da, yani ilkel çağlardaki gibi sürekli tehlike altında olmasak da içgüdüsel olarak bunu içgüdüsel olarak yapıyoruz. Tabii ki milyonlarca yıl devam etmiş o korkuyu birdenbire atmamız mümkün değil. Nasıl ki çoğu insan yılandan korkar. Bunun nedeni de aynıdır. Mesela hiç bilmez nedeni ama yılandan korkar, evet, çünkü o dönemlerden kalma bir korku yerde sürünerek gittiği için, evet, o zaman insanlar için çok potansiyel bir tehlikeydi. Dolayısıyla bu tarz böyle beynimize kodlanmış korkuları o kadar iyi kullanıyorlar ve bundan o kadar güzel kar ediyorlar ki.
0: Evet, çok enteresan. Bir arkadaşımla konuşmuştum daha önceden de işte bunların üzerine. Dedim ki biz de bir hesap açsak, sadece iyi olan şeyleri paylaşsak dedim. Sadece iyi ama. Yani herkesin görünce böyle çok beğeneceği hususları paylaşsak, gönderi yapsak diye. Arkadaşım bana şey demişti, kimse takip etmez ki, bakmaz ki demişti. Hakikaten öyle mi bilmiyorum.
1: Mutlaka takip edenler de vardır. Öyle sayfalar var, yurt dışında da var. Sadece pozitif haber veren. Ama dediğim gibi yani öbürüne göre daha az kalıyor. Şöyle bir şey olabilir. Belki bu farkındalık arttıkça, insanlar bundan da böğüt getirdikçe, çünkü insan psikolojisinde bir yandan da tabii ki hani sürekli maruz kaldığın şeyden bıkma hali de var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla belki o noktada işte şey hayal ediyorum. Tabii burada çok pozitif bir yerden bakıyorum ama belki işte bundan bıkıp gerçekten güzeli olan, iyiye olan, beraberlik, birliğe olan duygular artacaktır diye ümit ediyorum. Çünkü insanın kodlarında bir arada yaşamak da var. İnsanın kodlarında dayanışma halinde olmak da var. Yani bizim ayakta kalmamızı, survive etmemizi sağlayan en önemli özelliklerimizden biri aslında topluluk içerisinde yaşayabilme kabiliyetimiz de aynı zamanda.
0: Doğru.
1: Ama bunu pompalayacak şeyler yerine öbür tarafı pompalayan algoritmalar, evet, daha güçlü bir şekilde yayıldığı için ve daha kolay olduğu için onu tercih ediyorlar. Kimsenin öyle, bu adamların umurunda değil ki dünya barışı, insan sevgisi, ahlakmış bilmem neymiş, adam ne kadar para kazanabilirim en hızlı şekilde diye bakıyor.
0: Doğru. Yani iyi olanın kampanyasıyla kötü olanın kampanyası daha çok yapılıyor günümüz,
1: evet,
0: dünyasında.
1: Çünkü o maalesef daha kolay. İyi olmak mücadele etmeyi, emek vermeyi gerektirir. Kötü olmak o kadar kolaydır ki.
0: Doğru.
1: En ufacık bir şeyle kötü olabilirsiniz.
0: Çok yıkmak, güzel bir şey söyledin. Evet.
1: Ama öyle.
0: Evet, efor gerektiren bir durum.
1: Tabii
0: doğru
1: ki yıkmak yaratmaktan çok daha kolaydır. Düşünün o şey taşlarını, düşünün mesela domino taşlarını dizmek onları saatlerinizi alır. Yıkmak bir saniye.
0: Yine güzel bir örnek oldu bu. Evet, doğru söylüyorsun. Evet, peki şimdi müzik dünyası tabii özümüz, şu anda konuştuğumuz konu tabii müzik ve şarkılarını konuşuyoruz. Sen de sürekli üreten bir isimsin. Sürekli ve yeni isimlerle böyle işbirlikleri de yapıyorsun. Hakikaten böyle desteğin de oluyor aslında.
1: Evet.
0: Daha önce de oldu, birçok isimle düet, evet, yaptın. Şimdi Yaren var orada, Heaven Sena var. Seninle beraber aslında ben bu isimleri duymuş oldum,
1: evet,
0: ilk kez. Kimdir onlar? Nasıl destek verdi? Nasıl
1: çok
0: başladılar?
1: Tatlı. Onlar da dijital içerik üreticileri. Hı-hı. Ama benim bu bahsettiğim bize sürekli belli şeyleri pompalayan ve ürün satmaktan ibaret olanlar değil. Aksine ikisi de müzik eğitimi almış. Biri piyano çalıyor, biri keman çalıyor. Çok güzel sesleri var. Biri Türk müziği eğitimi almış. Diğeri müzikal eğitimi almış. Bu okullardan mezun olmuşlar. Ve bir yandan da böyle çok yaratıcı, güzel içerikler yapıyorlar. var. Bir tanesi de aynı zamanda seslendirme sanatçısı. Öyle animasyon mi? Filmlerinde çok güzel seslendirmeler yapıyor. Ve ben de bir yandan da şunu göstermek istedim. Bakın yani her içerik üreticisi de bomboş demek değil. Hani bazen böyle influencer deyince direkt böyle negatif bir ön yargı da geliyor ya insanların aklına. Böyle bomboş içerikler üreten ve basit bir şekilde kısa yoldan para kazanan insan tiplemesi gibi böyle genel kullanılan bir adı dönüştü influencer. Oysa tabii ki hepsi böyle değil ve onları bu şarkıda böyle beraber olalım istedim. Çünkü hem seslerini beğeniyorum hem de duruşlarını beğeniyorum. İçerik üreticilerini de eleştirdiğim bir şarkının içinde güzel anlamda içerik üreticilerini yanıma almak istedim ki kastettiğim tek bir grup değil yani.
0: Güzel. Çok güzel bir durum olmuş bu, evet. Bravo. Onlar da sanıyorum yine müzikal yolculuklarına devam edecekler galiba.
1: İnşallah, ben yetenekli buluyorum ama tabii ki onların başka sevdikleri, ilgilendikleri alanlar da var. Ama ben umarım ki müzikal yeteneklerini de sürdürmeyi, eğer sürdürmeye karar verdikleri her noktada da destek olacağımı ben zaten ilettim kendilerine. Her zaman orada olacağım. Hatta 25'inde bir konserimiz olacak İstanbul'da. Fesane'de bir konserim olacak. Onları da davet edeceğim. Sahneye çıkarlar mı bilmiyorum. Çünkü ben böyle zorlamak da istemiyorum. Çünkü sahneye çıkmak başka bir şey.
0: Tabii.
1: Daha korkutucu. Çok heyecanlanabilirler ama hani gelmek isterlerse de ben tabii ki yine onların sahnede güzel benimle olmalarını her türlü imkanı sağlayacağım.
0: Güzel. Hakikaten güzel bir dayanışma gerçekleştiriyorsun. Bir örnek teşkil ediyorsun aslında.
1: Teşekkür ederim.
0: Sektörde de. Bravo. Şimdi birazdan yine araya gideceğiz ama araya gitmeden önce şunu da soracağım. Şimdi birçok genç jenerasyondan birçok isimle tanışıyoruz müzik dünyasında son aylarda, son yıllarda. Üretim tabii tüketim fazla olduğu gibi üretim de fazla aslında.
1: Çok.
0: Çok şarkıya maruz kalıyoruz. Yani her gün yeni bir isim tanıyoruz. Bazen kaçırıyoruz. Arada fark etmiyoruz da yeni çıkanları. Çünkü hakikaten biz radyocuyuz ama biz de kaçırabiliyoruz. Çünkü o kadar çok yeni isim, yeni şarkı çıkıyor ki. Tabii teknolojiye de bağlı olarak biraz daha hızlanabiliyor. Birçok tabii grup çıktı ve gruplarda hakikaten çok ilgi görüyor son dönemde. İşte Manifest var mesela. Peşinden işte bildiğim Karma geldi. İşte Radikal diye bir grup geldi. Aura diye bir grup var. Farklı farklı. Daha
1: Mantra var.
0: Mantra var. Daha ismini unuttuğumuz olabilir. Var yani. Bu ara çok çıkıyor. Evet. Daha devam edeceğe benziyor. Çıkacak gibi. Neden böyle bir acaba bir beklenti vardı? Bir grup özlemi mi vardı acaba dinleyenlerde, müzik dinleyicilerinde?
1: Hem o olabilir hem de K-pop çok seviliyordu Türkiye'de. Ben aslında kendim de düşünüyordum ara ara, ya K-pop bu kadar popülerken neden acaba böyle bir grup oluşturma, hani onu Türk ögeleriyle, Türk o müziğine özgü elementlerle harmanlayıp böyle bir grup oluşmuyor acaba diye ben ara ara düşünüyordum. Çünkü çok büyük bir fan grubu var. Yani yabancıların, Korelilerin gruplarına karşı çok büyük bir fan grubu var Türkiye'de hala hazırda.
0: K-pop değil mi?
1: Evet, K-pop dediğimiz. Hatta J-pop da var. O da Japon pop ama K-pop daha şey. Çünkü K-pop bütün dünyaya yayıldı. Dolayısıyla ben aslında şaşırıyordum neden daha önce yapılmadı diye. Sonunda yapıldı. Hem grup özlemi de olabilir. Bir yandan da dansın bu kadar işin içinde olması bence insanların çok hoşuna gitti. Dansla beraber birleşmesi. Ve çok hızlı ilerliyorlar. Çok çok hızlı popüler oluyorlar. İnşallah bütün o gençler bu popülariteyi de kaldırabilirler. Çünkü çok hızlı yükseliyorlar. Mesela bir örnek vereyim. Ben Metronom Akademi'ye jüri olarak katılmıştım. Konuk jüri olmuştum. Orada gençler yarışıyorlardı. Hepsi çok tatlıydı. Çok beğendim böyle. Özellikle birkaç tanesini çok beğendim. Mesela Adilcan vardı. Onu dedim ki yani harika olur bu Adilcan bir grupta olursa diye. Mesela Adilcan'ın da olduğu bir grup da çıktı. O da Karma'da Adilcan var ve orada tanıştığım bir sürü güzel kız ve erkek şu anda Karma ve şeydeler Mantra'dalar. Ve sonra bir baktım Karma'nın bir şarkısı ile biz aynı dönemlerde çıktık. Dı dı dı ile onların şarkısı. Bir baktım ki onların şarkısı benim şarkımı geçmiş. Daha ben 4 ay önce onların jürisiydim. Düşünün. Ama çok büyük bir ilgi var. Evet. Ve daha işte ikinci, üçüncü şarkılarında dı dı dı diye geçerek yükselmişler. Ya ben bundan tabii ki bir yandan çok mutluluk duyuyorum. Yani bu kadar güzel gençlerin bu kadar heyecanla işler yapmaları, pırıl pırıllar çünkü. Tek endişem inşallah hani çok zor bir şey yaptıkları. Çünkü o kadar çok yoruma maruz kalıyorlar ki. O kadar bazıları sert ve acımasız ki. Ben böyle onları sevdiğim için bakıyorum yorumlara. Ya bazen öyle kötü yorumlar görüyorum ki kendim böyle böyle arayıp hani şey yapasım geliyor. Korkuyorum çünkü yani benim yıllarım geçti artık hani tabii ki belli bir noktada ya falan diyorsun, sallamıyorsun ama ben ilk çıktığımda böyle değildi sosyal medya ve o yüzden büyürken ben bu kadar şiddete maruz kalmadım. Ya şu anda gençler bunlar 20 yaşında falanlar ve o kadar sert giriliyor ki yani. İnşallah hepsinin psikolojisi iyi olsun. Benim şu anda tek derdim o. Hepsi inşallah iyi psikologlarla çalışıyorlardır. Onlara iyi davranılıyordur ve bakılıyorlardır diye düşünüyorum. Gerçekten işleri çok zor. Hem normal bir rekabetle uğraşıyorlar. Hani şarkı rekabeti. Evet. Hem de o fan gruplarının aşırı ya kaçabilecek sevgi ve nefretleriyle haşır neşir oluyorlar. 20 yaşındaki bir insanın da bunu
0: baş etmek de kolay
1: baş
0: değil,
1: etmesi de kolay değil. Evet.
0: Devam edeceğiz. Şimdi izinde bir kısa araya daha gideceğiz. Sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam. Adilge konuğumuz, Radyo D'den ayrılmayın.
2: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam edecek. Via Karavan. Radyo
3: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.195 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 54.05'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.086, çeyrek altın 10.321 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-23

0: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü Solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Aydilge konuğumuz ve sohbetimiz devam ediyor ve az önce de şu an duyduğunuz üzere Aşka Gel kulağınızda. Ve yine tabii ki çok sevdiğimiz Aydilge şarkılarından bir tanesi, bir marş gibi viral şarkılarından biri diyebilir miyiz bu şarkı için Aydilge?
1: Bu hiç geçmiyor bunun duyulan sevgi. Çok mutluyum ben de. Aşka Gel gerçekten sürekli adı gibi insanları gel gel aşka gel diyen bir şarkı. Hatta iki kere çalıyoruz konserde. Hayat Şaşırtır da tabii ve Kiralık Aşkı da iki kere çaldırtmak istiyorlar. Bazen diyorum ki yani bir, ama bunların hepsini iki kere çalarsak yangın var öyle. Az önce çaldığımız yangın var. Ama şey sonradan viral olan, bunlar zaten tutmuştu.
0: Evet.
1: Sonradan, hiç önce de tutmayıp sonradan viral olan şarkılardan biri Sade Şarkı. Çok sade bir şarkı ismi gibi. Piyano vokal. Evet. O da böyle aşkın yerlisiyim ben, hem de bir göçmen diye bir sözler olan bir şarkı. Hmm. O da böyle, ben çok şaşırdım, TikTok'ta patladı. TikTok'ta patlamasına ayrıca şaşırdım. Çünkü TikTok'ta genelde böyle enteresan şey, hani böyle ne bileyim, hı hı, çok cuppa cuppa şeyler patlıyor ya, ya da hani böyle tuhaf hareketlerin yapıldığı şeyler. O kadar sade, o kadar naif bir şarkı ki TikTok'ta insanlar geçip böyle şeyin karşısına, aşkın yerlisiyim ben hem de bir göçmen diye böyle o naif şarkıyı söyleyip onu viral yaptı da en şaşırdığım şarkım Sade Şarkı.
0: Vay be.
1: Bunlar çünkü zaten bazen, hani demek ki, tuttu.
0: Evet, bunlar zaten, evet, yankın var. Aşka Gel zaten çıkar çıkmaz hit evet, şarkılar arasında yer almıştı ve hala bak dinliyoruz. Kaç sene oldu? 10 evet, sene fazla evet, oldu yani. Evet. Ama evet, bu durum da çok enteresan. Bazen şarkılar böyle yıllar sonra bir anda böyle gündeme girip de böyle patlayabiliyor. Az önce bahsettiğin işte Sade şarkısı gibi çok yaşanıyor. Bu acaba şey mi? O yeni mi keşfediliyor, yoksa o anki ruh haline göre o mu hitabeti de bir anda böyle yerini buldu acaba? Yani çok enteresan bir durum var orada da.
1: Vallahi birçok ben bu işin formülünü hiç bilmiyorum. Formülünü bilseydim zaten bütün şarkılarımı yapardım.
0: Ona göre aslında değil mi? Matematiği kurup.
1: Matematiği kurar yapardım.
0: Bu şarkıyı 5 sene sonra patlatacak. Şimdi yayınlıyorum, 5 sene sonra patlatacağım bunu.
1: Ama şeyi sevdim yani, bu kadar naif bir şarkının, bu kadar böyle, hatta klibi bile yok. Albümün içinde herhangi bir şarkı, en son parça albümün içindeki, çünkü sadece piyano ve vokal ve çok sade olduğu için de ismi Sade Şarkı. Yani TikTok gibi bir platformda onun patlaması bana çok enteresan geldi ve ümitlendim, şundan ümitlendim. İnsanlar demek ki hakikaten hala böyle aşka dair, naifliğe dair, sadeliğe dair bir şeyleri de arıyor ki, bir ihtiyacı karşılığı olmuş. Yani biz neye alıştık artık, hani arabam var, o var, param var, pulum var, kadın var, evet, sarışın var, esmer var, ne istersen hepsi var, bilmem ne, bunlara alıştık evet, patlamalarına. Orada öbürü o kadar naif bir sözleri var ki şarkımın, işte ruhum bir gemi ve ben tam kalbimden yelken açtım gecelerden falan gibi, böyle ben romantik takılıyorum orada. Onun o yüzden varlığı beni çok mutlu evet, ediyor.
0: Ama o dediğin şarkılar da mesela, tamam, çok moda oluyor bazı şarkılar, az önce bahsettiğin o farklı şarkılar, sonra onlara da bence artık şey gidiyor, modası geçiyor, bir daha yüzüne bakmıyor gibi geliyor insanlar yani. Ama işte böyle şarkılar, normal senin yaptığın şarkılar her dönemde dinlenebilecek şarkılar aslında. Bence farkına varıyor dinleyenler de bunun. Az önce dedin ya, arabalar, marabalar, kadınlar falan filan. Tamam da yani o da artık bir yerde bıkkınlık yaratıyor.
1: Bir de aynı
0: yani,
1: altyapının üstüne söz değiştirip yani, koyuyorlar.
0: Hiçbirinin birbirinden farkı yok gibi geliyor değil mi insana?
1: Maalesef. Ben de umutluyum ya. Bir noktada insanlar belki bunu bir heves ettiler ama bir noktada şey diyeceklerdir diye düşünüyorum. Ya ben gerçek insan sesi duymak istiyorum. Evet. Gerçek insanın yaptığı şeyleri dinlemek istiyorum. Konserlerde playback yapanları değil. Evet. Hatta playback yapmaya bile tenezzül etmeyip artık mikrofonları söyler gibi bile yapmıyorlar yani, hani
0: değil mi? Kendi burada, mikrofon da burada yani. Ay, mesela şarkı okuyor yani. Böyle bir şey olabilir mi?
1: Artık o numarayı yapmaya bile tenezzül etmiyorlar. Okur gibi yapmıyorlar bile. O yüzden ben şey istiyorum ya, yani şey, ümitliyim bir noktada insanlar diyecek bence. Ya ben daha iyisine layığım. Ben gerçek, yani ben bir müzisyene evet, geliyorsam bir müzisyen görmeye layığım. Evet. Bir konsere geliyorsam canlı müzik dinlemeye layığım deyip kendi değerini fark edecek dinleyici diye düşünüyorum.
0: O yüzden ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sahne sanatçılığının bence önemi önümüzdeki günlerde, hatta başladı bile, ilgisi ve değeri daha çok artacağını düşünüyorum. İşte bu gerçeklikten dolayı yapay zekanın da gündeme gelmesiyle, orada da herkes bir şeyler yapıyor, üretiyor tabii ki, üretmek için üretebilir. Ama gerçekten sahneye çıkan bir insan, bir sanatçıyı orada canlı canlı o atmosferde dinlemek, izlemek başka bir şey, o paha biçilmez bir şey.
1: Ya bazen o kadar komik ki, mesela bir konserimden bir görüntü oluyor. İnsanlar artık canlı dinlemeye ve iyi bir şarkı söyleyen bir insan görmeyi o kadar unutmuşlar ki, bazen birileri şey yazıyor altına, playback bu falan. Sonra yazıyor işte, hayır playback değil canlı. Hani o kadar hani duyduğu şey iyi olunca onun playback olacağını düşünüyor. Çünkü artık öyle şartlanmış. Hani playback... Evet. Playback yapmadığın zaman bile yok yok playback'tir bu. Playback'tir. Ya hayır, normal iyi bir şarkıcı evet. Zaten düzgün şarkı söyler. Normali evet. Budur yani. Sizin çok güzel konuşuyorsunuz. Mesleğiniz bu. Yani ben size şey mi, banttan konuşuyor Fatih Bey. Yok yok, banttır bu. Konuşamıyordur da onun gibi oluyor yani. Ama tabii. Normal olanı sizin zaten. İyi konuşmanız değil evet. mi?
0: Şey mesela, yapay zekayla yapılan şarkılar vardı biliyorsun bir dönem. İlk yapılanlar çok mesela popüler olmuştu, çok sevilmişti. Ama şimdi peşinden böyle ona benzer birçok çıktı, yapıldı. Şimdi sanıyorum o da böyle bir kabak tadı vermeye başladı galiba.
1: Muhtemelen meraktan o ilk bakıldı. Evet. Hani orada, nasıl falan
0: orada mesela
1: diye.
0: Pürüzsüz böyle muhteşem bir ses çıkıyor. Bakıyor, dinliyorsun. Hı-hı. Böyle harika. Hani insanüstü bir ses gibi duruyor. Yani. Hiçbir sıfır hata yani. Tabii hata, dediğim gibi iyi bir isim zaten hata yapmaz, sesini iyi yönetir sanatçı, ama bazen bir pürüzde olabilir, atıyorum yani ufak şeyler olabilir. Bunda öyle bir şey de yok. Yani evet. Tamamen mükemmel, çok yüksek şeylere çıkan, mertebeye çıkan bir ses durumu var. Yapıldı, ilk başta iyi gördü. Biraz tabii bizim aşina olduğumuz melodilerin de serpiştirilmesiyle, ezgilerin, Türk ezgilerinde olmasıyla beraber daha çok böyle ilgi çekiyor tabii ki o şarkılar. O da kullanıldı. Şimdi devamında çok yapılıyor. Şimdi çok, evet ben de fark ediyorum, çok hemen şey deniyor hatta. Bu yapay zeka galiba. Ama gerçek değil galiba. O artık o ayrımı yapıyor dinleyenler. Onu fark ettim.
1: İnşallah öyledir. Benim endişemse şu, yapay zeka ile ilgili. Şu anda mesela ayırt ettiren şey ne bize? Çok mükemmel olması ya. Hani
0: sesler de çok benziyor birbirine. Yani.
1: Evet, evet. Ama benim endişem şu. Şimdi bir müzisyenin az önce sizin dediğiniz gibi aslında özel kılan şey nedir? Arada detone olması, ufak tefek nüanslar yapması, albüm kaydında veya arada insani duraklarının olması vesaire. Hani bir konseri de konser yapan aslında o doğallık ve güzelliktir. Hatta Beatles'ın albümlerinde adamların öksürmelerini falan bile tutmuşlar. Doğru. Ya da detonadır diye çatlıyor evet. sesi falan. Onlar bile duruyor. Evet. Ya da yanlış akora basıyor minik falan. Ha, ve onlar iyi ki kalmış diyorsun değil şu anda dinlerken.
0: Tat yani.
1: Acayip güzel bir tat. İşte benim endişe ettiğim nokta şu. Şu anda bizi sıkan şey yapay zekada mükemmelliği. Fakat yapay zeka o kadar gelişecek ki o insani hataları da
0: yapacaksın. Yapacağım. Değil mi? İşte evet, beni de korkutan o.
1: Yani o zaman ne yapacağız hiç bilmiyorum. Geçenlerde evet. Bir tane bir şey türkü dinledim. O kadar iyi olmuş ki sözleri komik, yani komik sözlerle yapmışlar, yapay zeka yaptırmışlar. Fakat adam bozlak tarzında şarkı türküyü söylüyor. Adam değil yani, yapay zeka. Hı hı. Ya dedim ki yani artık bunu nasıl taklit ediyor? Çünkü o çok yöresel bir şey ya. Ama o ses çatlaklarını, efendim o hıçkırıklı sesi, hatta böyle biraz o kırçıllı bir ses vardır ya, o tarz vardır hani. Hı-hı. O hırıltıyı vesaire hepsini vermiş. Acayip sinirim bozuldu.
0: Şu an bunu yapıyorsa ileride kim bilir
1: neler yapacak, neler yani. Yapacak yani.
0: Evet. Sürprizlere açığız yani, bekliyoruz bakalım ne olacak. Ama tabii sektör için de çok konuşulan bir durum ve biraz bunun hani bu üretimlerin, yapay zekanın bu denli iyi olmasının yararı olduğu gibi bazı noktalarda zararın olduğu kısımlarda büyük derecede var ve büyümeye devam edecek gibi duruyor.
1: Evet.
0: Son günlerde de belki görmüşsün o haberleri, işte telif konuları da tartışılıyor.
1: Evet.
0: Oradaki işte mesela senin sesine benzeyen bir ses yaratıp evet. şarkı yapabilir birisi yani. O zaman senin evet. hakkın ne olacak mesela? Bunlar tartışılması gereken konular.
1: Çok valla, bütün dünya tartışıyor bir de. Yani hani keşke bir örnek olsa, bir şey olsa da bunu takip edebilsek, ama bütün dünyanın kafası evet. karman çorman olmuş durumda. Benim en üzüldüğüm şeylerden biri Fatih Bey. Ben hep şey diye tavsiye verirdim yeni müzisyenlere. Bakın derdim, benim hani işte magazine bulaşmadan, ne bileyim kirli insanları arkama almadan, işte oydu buydu saçma sapan lobileri arkama almadan ayakta kalabilmemin tek nedeni, en büyük nedeni farklı bir ses tonumun olması, söz ve bestelerimi kendi yapıyor olmam derdim. Ve o yüzden onlara hep şey tavsiye ederdim. Lütfen kendi tarzınızı bulun. Hı. Kendi bestelerinizi yapın, sözlerinizi yazın. Şimdi benim bütün dayanak noktam yapay zeka tarafından yapılmaya başlayacak. Edebileceğim tavsiyem de kalmadı. Evet. Ve benim kendi değerli bulduğum yönüm de aslında son derece değersizleşmiş oldu.
0: Evet. Yani ayırt edici özelliklerin var senin bahsettiğin gibi. Sesin farklı, birçok bahsettiğin konularda ayırt edici özelliklerin var. Evet, bunu şimdi yapay zeka yaparsa, evet, taklit ederse o zaman ne olacak?
1: Nasıl ayırt edeceğim? Evet. Yani hepimiz için söylüyorum. Doğru. Sadece kendim
0: bizim için
1: de öyle. Değil.
0: Mesela benim aynı sesimden konuşabilir birisi gelip.
1: Evet, Zeki Müren Parla Marşı'nı söyledi. Acayip de güzel söylettiler. Evet. Ama belki Zeki Müren belki Norm Ender'i sevmiyor. Belki istemeyecek. Hmm. Ben niye bu adamın şarkısını söylüyorum diyecek. Bir de hakkını da almış oluyorsun elinden.
0: Birçok konu var evet konuşulması gereken. Uzun bir konu bu. Bir sonraki programda tekrar masaya yatıralım, konuşalım. Şimdi tabii 2026 yılındayız. Senin de kariyerindeki şu an 20. yılını yaşıyorsun.
1: Evet.
0: Dile kolay yani. 20 sene geçmiş, şıp diye geçmiş yani.
1: Şıp diye geçti vallahi.
0: Vallahi birçok şarkı sığdırdın, birçok konser sığdırdın. Hala konserlerin tabii ki full bir şekilde devam ediyor. Ne güzel. Bu yaz yoğun geçecek mi?
1: Her yaz çok şükür yoğun geçiyor. Ben çok mutluyum. Herhalde yeni jenerasyonu da yakalayabiliyorum ki o gençlerle bağım hiç kopmuyor. Ve onlar da beni çok ayakta tutuyorlar. Çok şükür ki 20 senedir konserleri full geçen bir müzisyen olmak... Hani kendi başarımmış gibi görülse de benim dinleyicim böyle olmasa ben nasıl başaracağım? O yüzden benim başarım değil, onların başarısı. Onlara binlerce kez teşekkür ediyorum. Çünkü benim nefes almamı sağlayan, var olmamı sağlayan tek güç de dediğim gibi başka kirli güçler arkamda olmadığı için onların gücü, sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Çok sağ ol, geldiğin için çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür
0: çok güzel
1: ederim.
0: Çok değerli bilgiler verdin bize. Alkışlarla seni uğurlarken tabii ki yeni şarkında bir kez daha çalacağız.
1: Evet.
0: Ve bu arada bu vesileyle bir kez daha tabii 20. yılını kutluyoruz. Nice
1: çok
0: 20 yıllar
1: ederim.
0: Diliyoruz sana. Ve tekrar tabii bekliyoruz Radyo D'ye. Adilge görüşmek üzere. Evet, şimdi Adilge'den söz ettiğimiz şarkı Idı Dıdı bir kez daha Radyo D'de.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Şirinevler, Altınşehir Firuzköy Bayrampaşa Mahmut Bey çevresi etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Maltepe, Sancaktepe Üsküdar hattı aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bağlantı yolları her iki istikamette de etkisini sürdürüyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Vodafone Red'le sınırsızca.
8: Yollar bitmek bilmiyor mu?
9: Hotline.
8: Hotline. İstediğin enerji olsun. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.199 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 54 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.042, çeyrek altın 10.247 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
8: Öyle mi neden? Ölüm zaten.
9: Kanında uyku ilacı tespit etti.
10: Çok keskin bir bıçak kullanmış.
11: Kolda psikiyatri aldı.
12: Kadeh parçaladı.
13: Ben yapmadım.
14: Kimseyi öldürmedim ben.
15: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, turizm ve hizmet sektöründe önemli ekonomik hareketlilik oluşturarak, konaklama, yeme içme, ulaşım, alışveriş ve diğer harcamalarla başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık katkı sağlandı. Türk hava sahasında bu yılın 6 aylık döneminde 237.919'u transit üst geçiş olmak üzere 1 milyon 113.000 uçuş gerçekleşti. Ülke semalarından her 14 saniyede bir uçak geçiş yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin Türkiye'nin arabuluculuğunda yeniden başlatılmasına açık olduklarını belirterek bu konuda Türk tarafına minnettarız ifadelerini kullandı. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda İran hukuk sistemini kabul etmemesi durumunda boğazın kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 31 derece, Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 36, Antalya güneşli 37, Trabzon yağmurlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçülüyor.
2: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Bitsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: puanlarınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü Solo Yüzeyi Temizlik Havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İrfan Aslanhan.
1: Ya insanoğlu işte kuş misali değil mi? Neredeyim acaba, kim tahmin edecek? Burası radyo de, radyo makinesi geldi. Tam makina gibiyim vallahi. Hey selam, ne haber, nasılsınız? Ya siz hayırdırsınız, siz hayırdırsınız. Hiç sormuyorsunuz ne oldu bu çocuk? Kim o? Soranlara bakayım şöyle. Soranlara hemen alacağım, ayıracağım onları. Evladilik onlar. Ölene dek dostlar onlar. Onlar. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları.
2: Bulamam dedim, bulamadım. Aradım seni,
1: çıkıp sokaklara. Vallahi sevgili dinleyenler, uçaktan yeni indim. Ben de bir yana uçuyor gibiyim şu an. Biliyorsunuz Bodrum yayınlarımızı yapıyoruz bir yandan. Ama şu an İstanbul merkez stüdyomuzdayım. Vallahi sanki rüyada gibiyim ha. Yemin ediyorum. Uçakta uyudum. Hala uçakta gibiyim. Bir yandan uçuyorum. Ne derlerdi? Jet lag mı diyorlardı efendim? Hani mesela balığı da suda böyle yakaladıkları zaman havada vurgun yer böyle. Aynı onun gibiyim şu an. Evet. Geldim, İstanbul merkez stüdyomuzdayız. Tabii duracak mıyım? Durmayacağım. Yayından sonra tekrar bu sefer uçakla da arabayla yola çıkacağım. Geçtiğimiz sefer arabayı biliyorsunuz uçağa alamamıştık sevgili dinleyenler. O yüzden arabasız gitmişim, olmuyor. Oralarda arabasız hiçbir yere yetişemiyorum. Geldim efendim İstanbul'a ama kamyon gibi dolduracağım. Gece yola çıkacağım. Ama şu an merkez stüdyoda kimse de inanamıyor. Bu nereden çıktı diyor arkadaşlar. Sen. Vallahi Kanal D'mizin güvenliği bile kapıda. Ya dün dedi Bodrum'dan yayın yapıyordu. Ne oldu dedi. Efendim beni klonladık. Gerçekten yani. Ah keşke yapabilsem. Yedeğim olsa ne güzel olur, benim yedeğim olsa. Yani. Bugünün konusu neyin yedeği olsa. Sevgili dinleyen, hayatınızda bir düşünün bakalım. İrfan işte şunun yedeği olsa dediğiniz şey nedir? 0549-204-0104'ü onları yollayın. Hemen bakayım kimler gelmiş şöyle bir. Sesinizi duyayım şöyle bir. Yedeği olsa, neyin yedeği olsa arkadaşlar. Ben bezdim bu hayatta ya. Vallahi. Bu nasıl bir yorgunluktu? Nasıl bir uçma modelidir bu ya? Hoş geldiniz.

Gelmez dediler, geldi. Efendim İstanbul Merkez Stüdyomuzdan bugün yayını yapacağız. Yerleşmem lazım stüdyoya. Fahrettin diyor ki abi yanımda diyor 15 yaşında bir ergen var. Bu ergene selam eder misin diyor. Ona bir ergen selamı o zaman. Seni ergen seni. Seni ergen. Adı nedir bu ergenin? Başkasını. Ne olsun, olsun mu konu yediği olsun? Neyin yediği olsun veyahut da valla kendimi bugün ateşe atıyorum sevgili dinleyenler. Atasözlerimizi irfanla da değiştirebilirsiniz. Yani dadayla değiştirebilirsiniz. Bir de siz vurun Abalı'ya ya. Bir de siz vurun Abalı'ya. Geldim buradayım, yerleşeceğim. Reklam var, reklamlardan sonra beraberiz. Başkasın.

0: İpan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Köy ve küçük yerleşim yerlerinde araç hızları düşük tutulmalıdır. Bu bölgelerde yol güvenliği altyapısı sınırlı olabilir. Ani karşılaşmalar ve hayvan geçişleri sık görülür. Bu nedenle dikkatli sürüş zorunludur. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
3: Reklam. Bazı destanlar vardır. Yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Bir mutlu.

Fatih. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo D.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
3: Makineye sizden düşenler.
4: Bir mesaj çekmişsin, bizi dinle diyorsun.
5: Bir dakika, ben seni sadece kendi mail aç biliyordum. Meğer sen eczaneymişsin.
6: Dünya tersine dönse vazgeçme. Radyo desek olsa vazgeçmem. İrfan sensizlik inan ki ölümden beter, canımdan geçer. Senden vazgeçmem, senden vazgeçmem. Olsam vazgeçmem.

Peki sevgili dinleyenler, biz sizle iki bir fidanın neyiz sevgili? Hangi bitkinin, hangi ağacın neyiz efendim? Bir örneklendirin bana 0549-204-0104'e. Herkes hoş geldi. Radyo makinesi başladı. Kuş misali işte seyyar stüdyoyu biliyorsunuz Bodrum'a kurduk. Ama bugün İstanbul Merkez Stüdyomuzdan yayın yapıyorum. Geldim, buradayım. Gece yola çıkacağım, döneceğim. Herkes bana aman uyu öyle git falan yazmış. Ya yanımda arkadaşım olacak, ben o yolu tek başıma gider miyim Allah'ını seversen? Sabahtan beri çocuğa diyorum, bak diyor mami uyu. Onu uyutmakla uğraşıyorum. Bakıyorum çevrim içi ondan. İyi ki bu WhatsApp falan var ya, her şeyin folyası çıkıyor yani. Abi uyudum diyor, bakıyorum çevrim içi bir saat sonra ya. Hani diyorum uyuma, diyor ki kız arkadaşıma yazıyorum. O yüzden onu uyutuyorum güzelcene. Öyle yola çıkacağız sevgili dinleyenler. Bugün neyi konuşuyoruz? Yedeği olsa. Yol boyu onu düşündüm vallahi yani. Hani yedeğim olsa ne güzel olurdu. Birini Bodrum'da bırakırdım, biri gelirdi buraya eşyaları toplardı falan. Şimdi bakalım sizler hangi konuda neyin yedeği olsa diyorsunuz. Bu arada hava sıcaklıkları Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu'da 40-42 derece. Dün Antep'teydim, fena yine. Aydın'da bugün 42-43 derece göstermiş termometreler. Ama işin ilginç tarafı, cuma günü Marmara'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli. Doğu Karadeniz'de de hava kuvvetli yağışlı olacakmış. Trabzon, Rize, Artvin çevresinde sel, su baskını, yıldırım riski falan diyorlar ya. Ya bir tarafımız yanıyor, bir tarafımız serinliyor, ben onu anlamadım. Yine değişik bir iklim yaşıyor yaz günleri. Geçenlerde de Bodrum'da hayatımda ilk defa Temmuz'da bir rüzgar, bir soğuk. Biliyorsunuz Cenk abinin, Cenk Eren'in sahnesine davet etti Cenk Eren, gittik. Bir baktım hanımlar şal mal soruyorlar Temmuz'un ortasında ya. Vallahi hiç görmedim, duymadım Bodrum'da yani. Bir serinledi, bir soğudu. Sonra tekrar bir saat sonra terledi herkes. Sonra şalı aldılar, böyle mendil yapıp halay çekiyorlardı efendim. Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 32 dereceye ulaşmış. Serinlemek için denize girenler terleyerek çıkıyorlarmış efendim. Evet. Serinlemek için denize giriyor Antalya. Terleyerek denizden çıkıyor. Bu nasıl iştir ya? Vay, bu nasıl iştir yani? Bu nasıl bir nemdir, terdir yani? Antalya falan sıcak diye geliyor insanlar tabi oraya. Yani havuza da girsen mesela serinlemek için, havuzda da terleyerek çıkıyorsun yani. Böyle bir şey olabilir mi? Oh oh oh!

0: İrfan 32 derece su mu olur? Çiş olmuş o diyor dinleyici. O bayağı ısınmış değil mi? Akçaya bekleriz serinlemek için demiş. Emre Bey merhabalar, hoş geldiniz efendim.
1: İrfan'cığım senden kopya çekmiş gibi oldum ama.
0: Buyursunlar.
1: Vallahi benim bir tane yediğim olması lazım. Her sabah 5.30-6 işe git, türlü şeylerle uğraş, bıktım. En azından arada benim elemanı kaldırım. Kalk lan dedim git işe, benim yerime bugün sen çalışacaksın. Ne güzel iş var ya.
0: Değil mi ya? Efendim kimin neyin yani eşyalarında yediği olabilir? Neyin yedeği olsun? Bak yazmış abi, Osimhen'in yedeği olsa diyordu. Vay.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Canım benim.

0: İrfan diyor serinlemek isteyenler gelsinler yaylaya çıkaralım demiş onu. Ne 32 derecesi bugün 35 derecenin üstündeydi deniz sıcaklığı diyor. Bahar Güral göndermiş.
1: İrfancığım iyi yayınlar.
0: Sağ ol canım, iyi bayramlar. Memleketimize iyi bayramlar olsun.

0: Şahin Bey diyor ki biz de İrfan dut ağacı gibiyiz. Dut lekesini kendi yaprağı temizlermiş. Biz de eşimle öyleyiz diyor. Vay ne güzel bir benzetme. Eşimle dut ağacı gibiyiz. Dut lekesini kendi yaprağı temizlermiş diyor. Recep Belpınar ben. Bozcaada'dan yazıyorum. Bence umutlarımızın yedeği olacak. Hiç dert etmeyeceğiz. Nasıl olsa yedeği vardı diye. Ya ne güzel bir bakış açısı bu Recep Belpınar. Çünkü umutlarımızı kaybettiler. Güvenimizi sarstılar efendim. Görüyorsunuz yani ahbap dediklerimiz yapıyor falan yani. Hani bugün çıkan haberler çok acayip gördünüz mü? Bugün yardım adı altında milyonlarca lira para toplanan ve para toplayan bir bazı sosyal medya kahramanları var tipler. Bunların da incelemeye alınacağı öğrenilmiş. Yani ben hiçbirine güvenmiyorum gerçekten de. Açık ve net yani. Böyle bir tanesi var, fotoğrafı var şu an ekranda. Bodrum'daki sahneme gelirdi böyle. İnsanlara böyle bir şeyler ısmarlardı böyle. Ondan sonra dedim ki bu kim ya, her masaya bir şişe yolluyor falan böyle. Yani bu kim yani? İkramlar. Dediler ki abi işte bu beyefendi sokakta işte yardım videolarıyla tanınıyor, fenomen. Dedim yani yardım, burada da mesela insanlara yardım ettiğini mi düşünüyor böyle yani? Bir şeyle ikram ederek. Gözümle gördüm o beyefendi. Orada kıllandım. Zaten sosyal medyada nerede gözüm uyuz oluyordum benim. Ya dedim bu zaman yardım paralarını topluyor. Bordumda millete bir şey ısmarlıyor yani. Olacak şey yok. İnanılır gibi değil herif. Böyle papyon takıyor falan. Ondan sonra peruklu saçı var. Yani... Hatırladınız mı? Var, bayağı tip var onun dışında, böyle foşur foşurlar, onlar bunlar bilmem neler. Abi ne yapıyor bu insanlar ya? Kim bunlar yani, bir anda hayatımıza girdiler falan. Hanımefendi buyursunlar, hoş geldiniz efendim.
1: İrfan, iyi yayınlar İrfan. Şimdi oğlumla beraber işten çıktık, eve gidiyoruz. Şimdi benim oğlum 17 yaşında. Ben markette çalışıyordum güzelce. O da markette çalışmaya başladı. Bence neyin yedeği olsun biliyor musun? Talha'nın yedeği olsun. Onu da başka bir markete vereyim. Anca geçiririz. Ne diyorsun?
0: Talha'nın diyor bir yedeği olsun, onu da başka markette çalıştırayım ki anca geçinebilelim diyor bak. Bak görüyor musun halimizi? Vallahi billahi. Serdal biliyorsun işte. İbrahim bilmem ne. O adam da ahbaptır, o ahbap diyor. Tabi o da ahbap. Ahbap var, çavuş var efendim. Bunlar uzun zamandır varmış da biz anca yeni tokatlamaya başlamışız çavuşu yani. Valla bayağıdır varlar yani. Abi papyonlu var ya, sanal bahisten tutuklandı demiş dinleyicimiz. Şu an tutuklu mu? Şu adaptasyonu gördün mü? Valla şu dönemde aman kimse kimseye dokunmasın. Aman o şeydir, çok iyidir. O yapmaz. O yapmaz mı? Öyle bir yapar ki. Yani bilmiyorum, hiçbirimiz fark etmeden yapıyorlar yani. Hani bak Haluk Levent'in meğerse eşleri varmış. Çok ilginç bir şey sevgili dinleyenler. Bak birisi açıklama yaptı. Haluk Levent'le İsviçre'de evliliğimiz vardır. Çocukların babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Amerika'daki şirketimden para göndermiştim Haluk Levent'e. Çok para gönderdim. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu. Ben de güvendim diyor. Al sana bomba. Yani asıl bomba geliyor diyor ya. Biz habire bu işte iyilik yardım yapanlara bir yedek çıkaralım tabii. Habire. Yardımlara engel olma İrfan diyor bak. Büşra'cığım. Büşra da bakıyor. Bu dün Bodrumlar, bu nereden çıktı ya diyor. Efendim reklam geliyoruz. Neyin yedeği olsun yollayın bana 0549 204 0104'e.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Her ev güzel İstikbal'de.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceku showroomlarında.
4: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
7: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
8: İçtenlikle çalışıyoruz. Samimiyetle.
9: Hareket eder.
8: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Can Aslanhan.
1: Ben sanki hala rüyada gibiyim. Söyle Lara, Lara Radyo dede. Yolla, yolla. Burası Radyo D, radyo makinesi çalışmaya başladı efendim. Geldim. İstanbul Merkez Stüdyomuzda çalıştırıyorum makineyi bugün. Ama gece döneceğim. Bodrum'dan selam var. Şu an trafikteyiz diyor. Bodrum yokuş başından seni dinliyoruz. Selam Enes göndermiş efendim. Enes'cim selam olsun. İzmir'den Zafer şeyi yollamış. Geçen sene söylemişti değil mi Aynur Aydın bunu? Bu arada Zafer'cim kral yuvaya döndü demiş de. Yuvadan uçuyor bu gece. Aynur Aydın geçen sene söylemişti. Evet, kar aslında yazın yağmalı diyor. Güneş de kışın açmalı. Böylelikle yazın insanlar serinler, kışın da ısınır. Müthiş fikir. Bravo. Aynur Aydın'dan beklenir bir fikir, evet. Şu an çok sıcak, Antalya çok sıcak. Böyle giderse Antalya'da deniz bu kadar ısınırsa denize girenler haşlanarak çıkacaklar sevgili dinleyenler. Hani buruşa buruşa çıkacaklar.

0: yolla diyor Lara. Siz de bana 0549-204-0104'e yedeği olsa ile alakalı şeyler yollayacaksınız ki beklenen mesajlar geldi. Onlardan birisi, İrfancığım kocamın yedeği olsun, çok özlüyorum Kemal'imi. İzmir'den Zuhal göndermiş.
1: İrfancığım demin dinlediğin Minnoş'un sesi kızımdı. İnci Deniz'e bir selam istiyorum.
0: İnci Deniz selam olsun. Dilber Ertoy hanımefendi de. Aa, tabii ki kocamın her zaman derim senden 3 tane olsa ne güzel olurdu diye. Biri eve, biri iş yerine, biri de eşimin kendisine yardım için diyor. Adam da ne güzel, birini işe yollardı tabii yani. Acaba ne, ne iş? Bir dinleyicimiz de İrfan şuna bir koca bul diyor. Kime? Şey pardon. Şunu evlendir, bir müstakbel bir eş bul diye bir video yollamış. Bu kim bu beyefendi? Sakallı, kır sakallı, esmer bir bey. Bunu bir izleyeyim de öyle açayım ben. Başımı belaya sokma, burası da desti izdivaç değil yani. Allah'ını sever. Tanımadığım, etmediğim adam evlenmek istiyormuş. Ne yapabiliriz şu an? Bakacağım ona da. Bu arada Aydın'da 2000 yıllık yüzme havuzu keşfedilmiş, biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Böyle 300 kişilik havuz. Orada profesyonel sporcular falan yetiştirildiği, eğitim verildiği bir kompleks. Kocaman bir tesis. 2000 yıllık tesis çıkartılmış gün yüzü. Ya memlekette kim bilir daha neler var ya. Bakar mısın? Yani 2000 yılı önce profesyonel sporcu bunlar ne yapıyorlardı? Bu ne güzel bir vizyondur ya. Bakar mısınız? Şimdi görüntüleri de var. Onu tekrardan yapay zekayla da şey yapmışlar. Güncellemişler. Ondan sonra gün yüzüne çıkarmışlar. Kim bu acaba? Bir zengin birinin evinin bahçesi falan mıydı bu? Neydi acaba? 2000 yıl önce millet birbirine su vermiyordu yahu. Evet. Kim acaba, merak ettik. Vallahi merak ettim.

0: Kartepe'den selamlar. İrfan Bey merhaba, benim oğlumun bugün doğum günü, ona bir seslenir misiniz? Ali Osman ismi, çok mutlu olur demiş. Ali Osman'cığım nice yılların olsun canım. Çok ağır oldu yokluğuna. Ay İrfan, 2000 yıllık havuz mu? İnsanlar o tarihte bile yüzebiliyorlarmış. Yok bunun. Şimdi memlekette yüzme bilen yok diyor. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Bakıyorum mesela Bodrum'da da şöyle bir bakayım dedim. Millet ne yapıyor lan? Ya millet ıslak kumda kulaç atıyor resmen. Yani ki biz dört tarafı denizlerle kaplı, beş tarafı, altı tarafı, üç tarafı, her tarafı, yan tarafı, üst tarafı, alt tarafı, yani deniz fışkırıyor memleketten. Yüzmeyi bilmiyoruz ya. Havuza giriyorsun, şapur şubur yanındakini böyle hoşur hoşur. Denizde de öyle. Müşterilerin yedeği olsa keşke diyor. Ciro ikiye katlanırdı. Konumuz neyin yedeği olsun sevgili dinleyenler? Hemen şöyle açıyorum. Bizim Yunus'un yedeği olsa keşke diyor. Yunus ne yapıyor? Mesela özelliği ne Yunus'un? Bakayım başka ne var? Şu videoyu arkadaşlar izlemişler. Şey yok yani, hani bir argo yok, bir şey yok. Yayınlanabilir. Bu beyefendi bir şey istiyor efendim. Evlenmek istiyormuş.
1: Efendim merhabalar. Farklı bir konu için sizinle beraberiz yine.
0: Ne?
1: Ben uzun zaman önce boşandım, hepiniz bilirsiniz.
0: Nereden?
1: Biliyordur.
0: Çoğumuz biliyoruz. Bu beyefendi tanınıyor.
1: Ve artık evlenmek istiyorum.
0: Evlenmek istiyorsun.
1: Yani uygulamalarda, klaplarda karı kız peşinde koşabilecek bir insan da değilim.
0: Hı hı.
1: Ve düzen insanıyım aslında.
0: Evet.
1: Ve artık evlenmek istiyorum. Buradan da duyurmak istedim. Varsa taliplerim. Buradan yazabilirler. Gülüyorum ama çok ciddiyim çünkü enteresan bir durum olduğu için gülüyorum.
0: Hı hı.
1: Ben evlenmek istiyorum. Tercihimde akrep burçları, koç burçları, yay burçları ve terazi burçları. Karakter olarak birbirimize uyum sağlayabiliyoruz.
0: Onlar da dizilmişlerdi, sırada bekliyorlardı zaten. Kim bu beyefendi?
1: Düşünenler yazabilir buradan. Evlenmek istiyorum, son derece normal bir şey.
0: Hı, evet.
1: Evlenirken en doğal şekilde, en güzel şekilde evleneceğiz. Yani bende katı kurallar yok.
0: Hı.
1: Sözleşme falan yok.
0: Güzel.
1: Bunları neden söylüyorum? Hani beni rahatsız eden konular olduğu için. Ben normal, düzgün, temiz bir insanla, evlenmek isteyen,
0: hı,
1: bir insanla evlenmek istiyorum. Çocuklarım olsun, düzenim olsun istiyorum.
0: Ne güzel.
1: Yaşım çok genç, 46 yaşındayım.
0: Çok genç, harbiden.
1: Bir düzenim olsun, aile hayatım olsun. İşimde gücümde bir insanım, karı kız peşinde koşamıyorum.
0: Hı.
1: Bu yıla başvurdum. Kendi sayfam, sizi de seviyorum. Belki bir şeyler olabilir diye. Düşünenler yazsın.
0: Kim bu beyefendi yahu? Bakalım kim tahmin edecek? Memlekette sürekli evlenen kim var sevgili dinleyenler? Kim? Kim acaba bu? Mehmet Ali Erbil olabilir mi bu acaba? Bilemiyorum. Bakayım kim tahmin edecek? 0549-204-0104'e. Haber merkezimiz bekliyor. Bir gideceğim haberlere. Sonra reklamlar, sonra burada olacağım. Efendim neyin yedeği olmalı? Yedeği olsun dediğiniz. Bir eşya olur, bir insan olur, bir canlı olur, bir şey olur. 0549-204-0104'e yolla geliyorum ben. Biri şey yazmış, İbrahim Tatlıses olabilir mi? Yok artık.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, turizm ve hizmet sektöründe önemli ekonomik hareketlilik oluşturarak, konaklama, yeme içme, ulaşım, alışveriş ve diğer harcamalarla başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık katkı sağlandı. Türk Hava Sahası'nda bu yılın 6 aylık döneminde 237.919'u transit üst geçiş olmak üzere 1 milyon 113.000 uçuş gerçekleşti. Ülke semalarından her 14 saniyede bir uçak geçiş yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin Türkiye'nin arabuluculuğunda yeniden başlatılmasına açık olduklarını belirterek bu konuda Türk tarafına minnettarız ifadelerini kullandı. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda İran hukuk sistemini kabul etmemesi durumunda boğazın kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi.
2: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 31 derece, Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 36, Antalya güneşli 37, Trabzon yağmurlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
5: herkese iyi gelecek. Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Radyomuzun WhatsApp numaraları. Bazı dinleyicilerimiz Bodrum'u kapadım temelli İstanbul'a döndüm diyorlar ama değil. Maalesef sizi bu sezonda Bodrum'da rahatsız edeceğim birazcık. Vallahi Bodrum'da durumlar enteresan gidiyor sevgili dinleyenler. Bazı mekanlar hınca hınç gerçekten. O da şeyden dolayı, yani Instagram'a fotoğraf koymak için o mekanlarda. Ya bir yer var tabii, ismini söyleyemiyoruz. Orada görmüşsünüzdür sosyal medyada, fotoğraf çekme kuyruğu var efendim. Ya millet oraya yemeğe içmeye gitmiyor, fotoğraf çekmeye gidiyor. Hani ben Bodrum'dayım bak geldim. Arkama o logoyu alınca arkama ne oluyor anlamıyorum tabii, o arkaya alınca. O kadar Bodrum'a gidiyorum, o logonun önünde bir fotoğrafım yok yani. Vallahi bildim. Şu Instagram kapansın diyorlar, kimse tatile gitmez yani, hani o memlekette turizm tatil ona dönmüş durumda. Sevgili dinleyenler, gündem oldu hafta sonu Bodrum'da bir işletmede oluşan fotoğraf çekme kuyruğu. Allah akıl fikir versin bize yani. Artık insanımız bir yerlere sadece fotoğraf çekmek için gidiyor. Hani kimse anı yaşayayım falan, yok. Onun tadını çıkartayım dostlarımla.

0: Sizin var mı o logonun önünde fotoğrafınız? Bizim dinleyicimiz akıllıdır. Onlar böyle ahbaba çavuşa falan bir şey göndermezler.
1: Değil mi?
0: Adım gibi eminim ha. Bak ciddi söylüyorum. O zaman şey oluyor yani, başkaları için yaşayan yalandan hayatlarımız oluyor. Ya tabii ki de insan tatilde fotoğraf çeker falan filan. Ama gidip illa o logonun önünde fotoğraf çekeceğim de kuyruğa girmek ne demek ya? Eşinle dostunla bir gün batımında fotoğraf çek. Yani mutlu anını çek. Denize girerken çek, çıkarken çek. Gidip o işletmenin logosunun önünde fotoğraf çekmek nedir Allah'ını seversen?

izliyoruz uzun zamandır böyle topluluklar sık sık görünüyor sevgili dinleyenler. Öyle topluluklar oluştu. 10 logoda tatile gittiğini resmileştiren ve fotoğraf çektiren insanlarımız var. Onlara ayrı selamları ediyoruz efendim. Ve gündemde tabii Haluk Levent var ve ahbap soruşturması. İki farklı şüpheli ifade var iki farklı kadından. Biri de diyor ki Haluk Bey ile ahbaba yazdığım bir yazı sonucu tanıştık. Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika'daki paralarımı buraya aldım diyor. Ya durum ne kadar çirkinleşti, iğrençleşti farkındasınız değil mi ya? Çok pesbaye bir hal aldı yani... İnanılır gibi değil. Gerçekten yani ahbabın işte çeklerini, senetlerini güvence olarak göstermeler falan midesi bulandı insanların. Herkes, ünlüler de artık ufak ufak özür dilemeye başlıyor. Onlardan birisi Pelin Batu. Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım. Dezenformasyon bazen hepimiz etkisini altına alabiliyor. Araştırmadan güvenerek hareket etmek yanlıştı. İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık. Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı diye açıklama yaptı efendim. Yani herkes özür dilemeye başladı. Durum enteresan bir hal alıyor sevgili dinleyenler.

0: Buyursunlar, hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Efendim Bey, merhaba.
0: Merhaba.
1: Arkadaş gerçekten çok gençmiş. O kadar gençmiş ki.
0: Kimin?
1: Şey kılları, saç kılları ağarmış.
0: Vallahi adamın sakalı, saçı ağarmış. 46 yaşındayım, çok gencim, evlenmek istiyorum. Geçen sene karımı boşadım diyor. Bir dinleyicimiz de İrfan, bir terazi kadını olarak bildiriyorum. Karı kız dediği yerde başlamadan bitti. Hem de iki kere söyledi herif. Şaka gibi bir herif diyor. Tahmin etmişsiniz, herkes tanıyormuş bu adamı ya. Vallahi. Bakar mısınız? Tuba Hanım günün konusu için mesaj yollamış. Maaşımın 2-3 yediği olsa çok iyi olur İrfan'ım demiş. İrfan'ım senin bir yediğin lazım. Tatil günleri boş geçiyor diyor. Canım Tayfur, selam olsun. Benim de işte yediğim yok. Hani yaptığım meslekle de alakalı yani. Hani bunu Yener abi, rapçi Yener Çevik söylemişti bana. Adamın yediği yok dedi yani. Hani Bodrum'da sahneleri bir bıraksam yandı turizm, ben size. Ama bunu diyemezsin ya. Haluk Levent sayesinde ülkeye döviz girmiş diyor, bak ya. Şenlik olsa, sebeplensek, eğlensek, felekten bir gece çalsak. Adam gizli imparatorluğunu kurmuş yani. Bakar mısınız?

İrfan biliyor musun, itiraf edeyim, bana bir kahve ısmarlamak için eli titreyen bir iş arkadaşım var, şu an sizi dinliyor. Deprem zamanı Haluk Levent'e para gönderip duruyordu. Şimdi hali perişan, lütfen yayında Haluk Levent deyip durma demiş bak. Ama arkadaşın yalnız değil ki, bu kadar para yani herkes yolladı. Sanatçılar yolladı, halkımız yolladı, herkes yolladı. Cimrisi yolladı. Eli böyle açık olanlar baya baya yolladı. Efendim,

0: seni seçtim.
1: Oya ablamız diyor ki bu kadar müsemma neden, niçin, niye Haluha, niye demiş. Bakın Oya ablamız en kıdemli dinleyicilerimizden, aklı başında aklı selim, mesajları falan çok akıllıcadır. Diyor ki bak bu kadar müsemma nedendi, niçindi Haluha diyor ya. Bak çok müsemma gösterdik değil mi? Bilir misiniz efendim müsemma ne demek? Hatırlar mıyız? Bundan sonra alayına müsemma yok, yemin ediyorum. Alayına. 59.97 bilmişsiniz efendim. O dadam diyen dillere kurban, dadam, dadam.
2: İrfan, Konya'dan Kübra ben. Bu selam. Adamın adı neydi ya, dur. Midyeci Ahmet. Yani hovardalıkta level atlamış yani. Yazın abicim bana, yazın DM'den mesaj atın, ne yaparsanız yapın diyor işte.
1: Nasıl bir adam ya? Yazın abi, yazın, her taraftan yazın diyor.

0: Yani insanların sosyal medyasını böyle kendine evlendirme ama hem kendisi diyor ki mesela bu uygulamalarda yokum diyor, hem de uygulamayı evlenmek üzere kullanıyor yani. Hani sen nasıl yoksun abi, sen her masada varsın, sen bir nikah masasında yoktun, onda da varsın artık yani. Güzeller içinden her yerden saldırmış vallahi adam yani. Bir dinleyicimiz demiş ki bu adam olsaydı ben onu çoktan evlendirmiştim diyor bak. O ses tonu o adamdan nasıl çıkıyor abi demiş dinleyicimiz. İrfan vallahi koçlar teraziler sanmıyorum bu adamla uyum sağlasınlar. Bu da yani buldu da burcu kalmıştın yani. Hani sen önce bir bul da yok şunlar yazsın bunlar yazmasın falan. Sen evlenecek birini bul da öp başın üstüne koy ya. Bakalım ülkemizde vardır. Hemen atlayacaklar efendim. Hemen hemen.
1: İrfancığım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim.
1: Yani her şeyin yedeği olmalı bence.
0: Değil mi?
1: Ama her şey istisnasız. Bir tek çocuğun yedeği olmaz diye düşünüyorum.
0: Hı-hı.
1: O ancak kendine münhasır olur ama onun haricinde annen, baban, çocuğun hariç neyin varsa yedeğinin olması lazım. Herkesin bayramını kutluyorum.
0: İyi bayramlar efendim. İyi bayramlar olsun efendim. Selim Durgun beyefendi diyor ki keşke İrfan'ın yediği olsa da olmadığı zamanlarda makineyi ona çalıştırsak. Vallahi ben her yerde, her şartta, her koşulda makineyi çalıştırabiliyorum. Öyle bir durumum var. Bunu da böyle başkası zor çalıştırıyor. Vallahi. Şimdi Murat Parlak beyefendi demiş ki o beyefendi denizden çıkan her şeyi çiğ çiğ yerse böyle sapıtır tabii diyor.

0: Arabamın yedeği olsa keşke diyor. İrfan okul bitti, seni okul dönüşü dinliyorduk. Özlemişim seni birader diyor. Ayrıca bu adamın yedeği olmasın demiş. Kimden bahsediyorsun? Valla ben de o adamı tanımıyorum ya. Bak o adamın hiçbir şeyini yemediğim bile yani bu zamana kadar.
1: İrfan, yediği olan şey kıymetli olmaz. Tek olan kıymetlidir.
0: Yedeği olan kıymetli olmaz. Tek olan kıymetli olur diyor. Noktayı koyuyor efendim. Evet. Günün konusu keşke şunun yedeği olsa dediğiniz kim var, ne var, eşya olur, canlı olur. 0549 204 0104'e yollayın. Geliyorum birazdan.

0: yaz. Mutluluğun ritmi seninle. Seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Develer yaklaşık bir hafta boyunca su içmeden hareket edebilir. Bu durumun nedeni develerin kırmızı kan hücrelerinin hayli esnek ve oval biçimde olmasıdır. Develer susuz kalıp kanları koyulaştığında oval şekilli hücreler kanın damarlarda daha kolay akmasını ve çok ince damarlarda bile hareket etmesini sağlar.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Tehlikeli madde taşıyan araçların hız sınırları diğer araçlara göre daha düşüktür. Bu araçlar yerleşim yerlerinde daha dikkatli ve kontrollü şekilde ilerlemek zorundadır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Radyo D.
7: Reklam.
8: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
1: kazancım net, sigortam net.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Reklam.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı vantilatörü kendine çevirip kimseye vermeyenlere gelsin.
6: Radyo D.

0: Hasan Aslanhan.
1: Radyo D'de Cenk Eren sizinle efendim. Biliyorsunuz salı günüydü galiba. Evet, Cenk abi Bodrum'da sahnesine davet etti, gittim. İnanılmazdı, çok keyifliydi, çok güzel çalışılmış. Armağan Çağlayan'la birlikte Seyfi Bey, Seyfi Dursunoğlu anısına bir iş yapıyorlar. Çok keyif aldım, böyle eski günlere gittik sevgili dinleyenler. Demet abla oradaydı, Demet Akbağ, Emel Müftüoğlu. Muhteşem bir geceydi ama bir şey çok dokundu ve kursağım düğüm düğüm oldu. Cenk abi dedi ki 30 yıldır Bodrum'da sahne alıyorum dedi. Ve çok büyük rakibimdi Fatih Ürek. Fatih abi de biliyorsunuz yıllarca Bodrum'da sahne aldı. Bu sene dedi ilk defa Fatih'siz bir yaz geçiriyoruz. Öyle eksikliği belli ki dedi. Şimdi eğlence hayatımızın bazı figürleri var. İşte Fatih Ürek onlardan birisiydi. Hala inanamıyoruz değil mi? Fatih Ürek hayatını kaybetti. Yok aramızda. Hayat böyle bir şey işte sevgili dinleyenler, maalesef. Şimdi bazen diyoruz ki aman işte gelen gidiyor diyoruz ama gittiği zaman da bir şeyleri götürüyor böyle. Hayatın eğlencesini, o eğlenceli simaları var memleketimizin. Çok önemli yani, sizi de gördüğünüz zaman mutlu eden simalar bunlar. Allah uzun ömürler versin mesela Demet abla, Demet Akbağ. Ya gülünce böyle gözü kayboluyor böyle Demet Akbağ'ın ya. Yani insana onun gülmesi bile bir huzur veriyor ya. Bir tane Fatih abi de Fatih Ürek'ten bir şey ayarlar mısınız? Bu sene ilginç bir şey var. Tatilcilerle alakalı sevgili dinleyenler. Görüyor musunuz? Geçen sene sürekli Yunan'a gidip oradan yediğini içtiğini, ne kadar ucuz ne kadar ucuz. Bugün bu sene o paylaşımlar yok sevgili dinleyenler. Yani ben görmüyorum, siz görüyor musunuz? Nedeni ne biliyor musunuz? Yunanlılar bu işi çözmüşler. Bizim Türkler de oraya gidip kendilerine benzettiler onları. Yani vallahi billahi bizim Türkleri tokatlamanın yolunu bulmuşlar efendim. Bakın. Enteresan bir şey var bu sene. Yine tabii kuyruklar var. İnsanlar gidiyor, gitmeye çalışıyor. Belki yer bulamıyor falan. Şöyle yapmışlar. Mesela bazı yerlerde yemek ucuzsa konaklama pahalı efendim. Eskiden eşitti. Yani nereden bunları şey yapayım? Şimdi gidiyorsun yemeklere aldanıyorsun uygun diye. Bu sefer sana konaklamadan çok güzel yöntemi bulmuşlar. Ve artık bazı yerlerde yeme içme de artık öyle uygun fiyata değil. Neredeyse Bodrum fiyatına gidenler artık isyan ediyor. Hani nasıl geçen sene 100 euroya yiyorduk, bu sene 250 euroya yiyoruz falan. Ne oldu yani, Yunanistan'da da enflasyon mu fırladı yani? Ne oldu? O yüzden sistemi kurmuşlar. Haberiniz olsun, Yunan'a gideceklere söyleyeyim. O kadar eziyet, ondan sonra gidiyorsunuz. Geçen seneki gibi değil durum. Çünkü Yunanlar gözleri açmışlar. Biri gelse de tokatlasak moduna geçmişler. Çok ciddi söylüyorum bunu yani, giden dostlarımız söylüyorlar. Geçen yine var ucuz yerleri falan. Bu dalga dalga yayılır. Tabii ki de orada da yani şey esnaf, adam gibi, insan gibi esnaflar var. Ama yani o kadar 3 saat ayakta bekle, bin efendim feribota, gemiye, ondan sonra git. Yani şey olmuyor yani, aradaki kar farklı bir kar değil, geçen seneki gibi değil. Yani gidip Bodrum'da değişiklik olsun diyorsan gidiyorsun falan. Ama ucuzluk meselesi artık Yunanlılar gözü açmışlar. Efendim haberiniz olsun.

bölmek istemiyorum böyle. Fatih Yürek çok güzel sanat müziği falan okurdu. Biliyorsunuz Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan yetişme. Kalifiye bir sahne adamıydı Fatih Yürek. Ve ne eğlendirirdi Bodrum'da, ne eğlendirirdi. Üstüne nurlar yağsın. Anıyoruz efendim Radyo D'de.

Maalesef bak dinleyicimiz bizim vatandaşımızı burada kazıklıyorlar, Yunan'da kazıklıyorlar diyor. Ne yapsın, bu yüzü gülmesin mi bu insanın yani? Belki uygun fiyata gidiyordu, şey yapıyordu. Şimdi onlar da gözleri açılmış. Dün gördüm. Vallahi adamlar bizim yağlı güreşlerimizi bile taklit ettiler, aldılar. O... Müşterimizi çalıyorlardı ama bakın söyleyeyim, onlar da fiyatları arttırmışlar, haberiniz olsun. Burak Kağan diyor ki abi Instagram hesaplarımı kapatıyorlar. Instagram yetkililerini yedeklesinler, bıktık. Vallahi durup dururken Instagram kapanıyor. Sen de Instagram'ı yedekle Burak'cığım. Evet. Gültekin Bey, İrfan kardeşim bayağıdır dinleyemiyordum. Bugün tekrardan denk geldim. İnanır mısın, çocuk gibi sevindim vallahi. İyi ki varsın diyor. Almanya'dan selamlar Gültekin Bey. Bence özentilikten fiyatları bahane ediyorlar. Bir de tabii orada da Yunan'da da hani buraya geldim, Yunan'dayım. Ondan sonra fotoğrafı koyacağım Instagram'a. Onu o da var efendim. Yani bizim tabii Ege'de, Türkiye'deki sahillerde insanlara insan gibi muamele etmedikleri için şezlong parası, yok o parası falan filan diye millet kaçmak zorunda kalıyor. Aklımızı başımıza almamız lazım. Bir an önce bu turizmle alakalı. Bir düzenleme, bir şey olması lazım. Ne diyor? Emel Müftüoğlu, Demet Akbağ'dan çal. Tam olsun. Valla Demet abla, Demet Akbağ'ın şarkısı öyle yok. Bir şey var. Neredesin Firuze'de söylediği şarkı mı var? Ama Emel Müftüoğlu'nun hangi şarkısını reklamdan sonra ayarlayayım? Ne istersiniz? ...0549-204-0104 efendim. Valla Emel abladan habire Hovarda isteniyor biliyorsun. Hovarda söyle, Hovarda söyle. Kadın çıktı sahneye, dedi ki ya benim Hovarda'dan başka şarkım yok mu ya, dedi. Millete dedi ki evet, yok. Halbuki yapmış bir sürü. Bir bakacağım ne olabilir Emel Müftüoğlu'ndan. Sizde istediğiniz bir şarkı varsa... Yapma!

Reklamlardan sonra geliyoruz. Bakamadım bu arada. Yedeği olsun İrfan dediğiniz ne varsa 0549-204-0104'e yollayın. Neyin yedeği olsun? Kimin yedeği olsun? Geliyorum, hepsini okuyacağım, yayınlayacağım.

0: Can Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında İncirli Avcılar, Çağlayan Zincirli Kuyu, Bayrampaşa Mahmut Bey Hassal Seyran Tepe güzergahları yavaş ilerliyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Ataşehir Sancaktepe hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksiyonda akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce Halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Piyasaların 16 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %1.22 değer kazancıyla 14.251 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 53.88'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.037, çeyrek altın 10.240 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo T.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
5: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

Ve Emel Müftüoğlu Radyo D'de.

0: Sevmek en büyük devlet diyorum. Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanhan. Radyo makinesini çalıştırıyorum. Bugün İstanbul'dan çalıştırıyorum. Yarın Bodrum'dan çalıştıracağım ama radyo makinesi. Selim demiş ki gel günaha girelim biraz. Manidar ama güzel şarkıdır. Çok güzel şarkıları var. Faka bastığın Emel Müftüoğlu'nun. Hovardası. Karlar düşer. Sevmek en büyük devlet. Korkmuyorum. Deli et beni. Gitme. Çok güzel şarkıları vardı. Sezen Aksu'yla da çalışmaları vardır. Efendim konumuz bir yandan yedeği olsa. Bu arada Murat abi sen bayağıdır yoktun Murat Sayın ya. Ya hayırlı akşamlar diliyorum İrfan kardeşim demiş. Ben seni bu aralar sessiz dinliyorum. Ses kaydı gönderemiyorum ama seni Allah için çok seviyorum. Bu arada evladın mübarek olsun inşallah demiş. Çok diliyordum. Sana baba olman için biliyorsun. Evet ya söylemiştin. Rabbimiz Allah'ım. Kendine kul, Rabbine ümmet olmayı, anasına babasına itaat eden evlat olmayı nasibi müyesser eylesin demiş. Ya ne güzel yazmışsın ya. Ben de çok istiyordum Murat abi. Vallahi. Bir de özellikle kız çocuğu. Ya herkes der ya işte erkek çocuğu istiyorum erkek erkek. Ya benim kalbimden geçen kızdı. Bizim ailede kıza hasret oldukları için hep kuzenler iki erkek üç erkek. İki erkek üç erkek. Annemler falan böyle bayramlarda falan defolun kovuyorlardı bizi artık. Yani Allah gönlüme göre verdi. Sağ ol Murat abicim. Sestra Butik. İrfan diyor geçen ay ailece Yunanistan'daki, bu arada değişen bir şey yok. Bilmiyorum nereden aldın o bilgiyi ama bizim gözlemlediğimiz fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı aynı geçen seneyle demiş. Evet her yer öyle değil ama insanların böyle bazı akın ettiği yerlerde uyanık davranıp fiyatları yükseltmişler efendim. Ama gerçekten canlı canlı yaşadık. Bu önümüze 4 kişi 17-18 yaşlarında genç kız oturdu. Hemen 2 şezlong yanımızda da 2 tane 30-35 yaşlarında Türk adamlar. Kızlara hemen şeyler gönderdiler, ikramlar gönderdiler. Tabii şaşırdı kızlar diyor. Ne olduğunu anlamadılar. Sağa sola bakınırken dördünün de erkek arkadaşı geldi. Ve erkek arkadaşlarına ikram ettiler onları. Yani ne diyeyim biz utandık ailecek. Yani adamlar ne yapsa haklılar vallahi diyor. Orada da göstermişler diyorsun yani hani. Ya şimdi bu tur şirketleri biraz oyunu kendi kurallarına göre böyle çevirdiler. İnsanlarımıza işte tabi yani hani yok onun harcı onun bilmem nesi falan filan. Şimdi gittiğin zaman bir geçen seneyle alakalı bir fiyat artışı oldu bazı yerlerde. Arkadaşların da gitmiş. Hala bak aynısını söylüyorum hala uygun yerler var. Fakat oradaki Yunanlılar da biraz kurnazlığa başlamışlar yani. Evet. Buyursunlar hemen bakalım şöyle bir.
1: Şimdi medyacı bilmem ne
0: dur,
1: var.
0: Dur şurada açayım.
1: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar abicim. İyi bayramlar. Teşekkürler.
1: Yarın nasipse Muğla'ya gidiyorum.
0: Muğla'ya.
1: Güzel. Tatile. Kendimi de yedekleyip bir kısmını da işte bırakmak istiyorum.
0: Evet.
1: Kimse beni aramasın ya.
0: Evet ya. Evet.
1: Ünlü medyacı bilmem ne var ya o işte İrfan'ım o.
0: Evet onu çözdük kim olduğunu abi. Senin yedeğin olsa Yusuf abi çok teşekkür. Kesintisiz yayın o zaman diyorsun değil mi? Ali Ünser de diyor ki bu Bodrum'da sürekli bir logonun önünde fotoğraf çekiliyor abi. Mekanın adı orası. Yarın diyor bir resimde diyor sen çekin o logonun önünde de herkes görsün demiş. Ben gidip o yazının önüne yatacağım. Orada uyuyacağım millet kuyrukta beklesin arkada. Vallahi.
2: Abi sen söyledin zaten geçen gün yayında Perşembe günü İstanbul'dayım diye. Ben şaşırmıyorum. Merkez stüdyoda olmadı. Abi o adam kim bilmiyorum ama yani Allah rızası için bir evlendirsin onu. Belli ki büyük sevaba girecek. Yani bu nasıl bir yokluk? Sosyal medyaya ilan verir gibi. Bu arada abi benim en yakın arkadaşımın yedeği olsa keşke ya.
0: Kim o?
2: Her şeyime koşuyor. Bir de şöyle bir şey var. Biri burada kalsa benim yanımda, diğeri de uzakta kendi memleketinde, aslı tabii ki benim yanımda kalsın. Yedeğine hiç gerek yok. Yedeği gidip onun tamamlaması gereken, olması gereken yerlerde tamamlaması gereken işleri yapabilir. Hiç problem değil.

Sizi Quiz Night'a gönderiyoruz. Gitmiyorsunuz ama niye gitmiyorsunuz Quiz Night'a? Aa, dur şimdi sizi göndereyim İstanbul'da olanlar. Yarın Cuma günü Quiz Night'a göndereceğim sizi bakalım.

Ya bir abimiz diyor ki İrfan diyor biz diyor hafta sonları zor şartlar altında zar zor büyük adaya gidiyoruz. Bunlar nasıl Yunan'a gidiyor diyor. Ya tatil böyle bir şey aslında ama ya tatil böyle bir yorgunluğu git vapura bin oraya geç on sırada bekle. İşte kapıda vize olanı var olmayanı var. Pasaportu olanı var olmayanı var efendim yani. Milletin de o hoşuna gidiyor. Gideyim kuyrukta bekleyeyim. Ondan sonra eziyetini çekeyim güneşin altında.

0: 2026 Quiz Night. Fatih Uslu'muzun, Berk Kosova'nın sunumuyla sizleri böyle gel gel diye çağırıyorlar efendim. Ben de sizi yollayabilirim. İstediğiniz kadar, kim gitmek istiyorsa yollayayım ben sizi, bakın. Vallahi. Bu yıl yeşil sahalarda esen 2026 Dünya Kupası fırtınasına işte ne kadar hakimsin, turnuvanın en sıcak anları, sürprizleri, yıldızları ne kadar tanıyorsun, biliyorsun. Bunu bir test ediyorsun orada. Hem eğleniyorsun mekanda, ondan sonra nerede? The Game for Big Kids ve Radyo Değişbirliği'yle Beşiktaş'ta Point Otel'de sevdiğin yerler. Ya Dünya Kupası testi gibi ama eğlenceli orası. Sunumlar, ondan sonra bir yarış gibi düşünün. Turnuvanın en çok konuşulan anlarını tartışıyorsun. Eğer ilgiliysen, Dünya Kupası'nı izliyorsan ben seni yollayayım. Gel, gel yollayayım, gel seni. Gel valla. Bir de Ece Gürsel falan var orada. Ortam güzel yani, anladın mı? Sınırsız eğlencenin ve futbolun bir arada olduğu bu gecede yerinizi ayırt etmek istiyorsanız bana ulaşın. Instagram'dan İrfan Boşluk Aslan'dan beni yolla deyin. Yoksa da bubilet.com'dan ya gerek yok, bir katkım olsun diyorsan bilet alabiliyorsun o oradan. Tabii. Gel gel, seni yollayayım bu sefer, gel gel gel gel. Canım, yeni gelen dinleyicilerimiz hoş gelmişler.
1: Hoş geldin abim.
0: Canım, nasılsınız yahu? Zafer diyor ki o değildi abi. Haluk Levent'in davasını gören hakim de para, yardım için para göndermişse acaba içinden neler demiştir diyor. Bu ne yargılar o hakim onu? Bu ne yargılar onu? Herkes gönderdi arkadaşlar. Küçük büyük yolladı. Pekala, saat başı haberlerimiz var. Quiz Night'a gitmek isteyenler bana ulaşsınlar. Instagram İrfan Boşluk Aslan'dan. Yani biliyorsunuz, kazandıran radyo, kazandıran program. Bodrum'a gelenlere kazandırıyorum. İstanbul'dakilere kazandırıyorum. İstanbul'da gitmek isteyenler. Yarın 17 Temmuz Cuma günü 21'de başlıyor. Müsaitseniz ben sizi yollayayım. Haberler, reklamlar sonra geliyorum.
2: 90'lar ve 2000'lerin en

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, turizm ve hizmet sektöründe önemli ekonomik hareketlilik oluşturarak, konaklama, yeme içme, ulaşım, alışveriş ve diğer harcamalarla başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık katkı sağlandı. Türk Hava Sahası'nda bu yılın 6 aylık döneminde 237.919'u transit üst geçiş olmak üzere 1 milyon 113.000 uçuş gerçekleşti. Ülke semalarından her 14 saniyede bir uçak geçiş yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin Türkiye'nin arabuluculuğunda yeniden başlatılmasına açık olduklarını belirterek bu konuda Türk tarafına minnettarız ifadelerini kullandı. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda İran hukuk sistemini kabul etmemesi durumunda Boğaz'ın kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 31 derece, Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 36, Antalya güneşli 37, Trabzon yağmurlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Piyasaların 16 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %1.22 değer kazancıyla 14.251 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 53.88'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.037, çeyrek altın 10.240 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Radyo D.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
11: Vodafone Red'le sınırsızca.
12: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: her gece. O yüzden her gece bu aşkın diline düşmüşüm.
1: İrfan Aslanhan.
0: Burası Radyo D. Üçüncü saatimize gelmişiz artık. Ben İrfan Aslanhan.
2: Söyle sevgili, hadi söyle.
0: Hadi söyle.
2: Hiç mi mutlu olmadık? Martıları sayan.
0: Valla Fatih Uslu sizi çok eğlendirecek. Özellikle Quiz Night'a yarın davet ediyor.
2: Söyle sevgili, hadi söyle. Hiç mi mutlu olmadık?
0: Gidecek olanların numarasını teslim ediyorum, haberiniz olsun. Yeni gelen dinleyicilerimiz hoş geldiler.
3: Aga ne yapıyorsun sen ya?
0: Ne
3: sen neredesin sen ya?
0: Buradayım işte.
3: Sen hoş geldin ya.
0: Hoş buldum
3: İyi
0: ya.
3: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar. Efendim konu bugün yedeği olsa.
2: Aşkın diline düşmüşüm.
0: Herkesin bir yedeği olsa keşke demiş dinleyicimiz.
2: Her gece
0: Mehtap Hanım mutluluğun yedeği olsa keşke diyor.
2: Her gece bu aşkın diline düşmüşüm.
0: Özkan Erdem selam olsun.

0: Dada hoş geldin, nereden nereye, neden bu kadar hızlısın diyor. Abi zamanında Müşfik Hoca, Müşfik Kenter bana lakap takmıştı. Senin yavaşın bozuku diye. Vallahi Özkan Bey o yüzden. Dur yazayım sana, dur.
1: Bu yüzden her gece ben, her gece üzülmüşüm. O yüzden...
0: Benim ne olduysa zamanında yavaşım bozulmuş efendim. O yavaş olan özelliğim yok, hani yavaş özelliğim yok. Hani klimada da böyle fanın 1, 2, 3, 4 ayarı vardır. Benim o ayar bozulmuş artık. Durduğum zaman kötü hissediyorum kendimi.
1: Ben her gece bu aşkın diline düşmüşüm. Bu yüzden her...
0: İrfan abi yayına, Dada'nın yediği lazım, yetişemiyor çünkü diyor. İrfan, vücudumuzda organların yediği olsaydı diyor. Evet ya. Merhabalar, Malatya'dan Erdinç. Senle biz karpuzun içiyle kabuğuyuz, kabuğu diyor. Her şeyin yediği iyidir demiş.

0: Şimdi sevgili dinleyenler, bir de gündemde şey var tabii, Haluk Levent'i falan vardı, beynimiz yandı yemin ediyorum. Bir de bu dönüşüm makineleri şu an gündemde. Sakarya'da çuvalla getirdiği çok sayıda şişeyi geri dönüşüm makinesine atarak gelir elde etmeye çalışan bir kişi uzun uzun kuyruklar oluşturmuş. Kendisini uyaranlar falan da. Hatta bakayım neymiş, şunu bir şey yapalım, dinleyelim bir bakalım.
1: Hiçbir şey yok, bakar mısınız? Hı-hı. Bakın.
0: Ne o?
1: Sizce kaç tane var şu çuvallarda? Biliyorsunuz doğa sistemine devletimiz dedi ki her vatandaş günlük 200 tane atma limiti olacak.
0: Evet.
1: Fark etmiyor, 200 adet atabiliyorsun. Bu arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Şu uyanık arkadaşlar şunlar. Hı-hı. Ki bunun kadar eminim daha kimler vardır, kimler kaç tanedir bunlar? Hı-hı. Her seferinde farklı telefon numarası girerek yüzlerce buraya ürün atıyorlar.
0: İşte bak.
1: Ve hiç kimse de sesini çıkarmıyor. Bunca insanın hakkına giriyorlar. Küçücük poşetlerde evde içtiğimiz içeceklerimizin, ya toplasan 50 tane yoktur, arabama geri götürdüm ya. Müsaade de etmiyor. Geçelim, atalım. Evde çoluk çocuk bekliyor diyor. Az önce telefon görüşmesi yaptı. Keşke çekseydim. Hı-hı. Telefondaki karşılayana ne dedi biliyor musunuz? Çalışıyorum. Buradaki arkadaş kendi ağzıyla çalışıyorum dedi. Yani şu an bu onun işi.
0: Evet. Millet iş edindi artık bu dönüşüm makinelerine. Pet şişe bilmem ne atmayı. Şimdi bir sıkıntı var bununla alakalı.
1: Umarım ya bu sistemler kalkar. İnşallah da, eğer kalkmıyorsa da adam gibi bunu gibilere ceza verilir de, daha da söylemiyorum. Siz anladınız ne demek istediğimi.
0: Üç çuval getirmiş oraya, yemin ediyorum. Bir süre getirilmeli. Başkasının TC'si, başkasının telefonlarıyla atıyorlar. Ama yani bu da çok ayıp bir şeydir ya. Yani bu geri dönüşüm için, doğa için bir şey yapıldı. Ama başka bir şeye döndü. İnsanların acizliği ortaya çıktı. İnanılır gibi değil sevgili dinleyenler. Bakayım toplumun geldiği nokta diye tepkiler gösteriliyor bu oluşan kuyruklarla alakalı. Ne düşünüyorsun sevgili dinleyenler? Şimdi insan kendi evinde biriktirdiği falan değil, artık tamam çevreden de toplanıyor falan ama bunun da çakallığını çözdük yemin ediyorum. Vallahi billahi. Şimdi bu çevre bilinci falan filan değil yani. Tamam hani paraya da muhtacız o yüzden de falan ama. Böyle bir mevzu gündemde efendim. Ama bir yandan da güzel oldu yani, istesek 400 yılda temizlenemeyen plastikleri 2 haftada temizledik orada da. Vallahi güzel oldu. Değil mi? Ama içler acısı durum gerçekten. Biraz konuşalım mı? Özkan'cığım hoş geldin canım, nasılsın?
2: Yani senin, ne diyeyim ben sana ya, sen müthiş bir insansın. Yani böyle ışınlanmayı bence sen bulmuşsun, bana öyle geliyor, yalan söylüyorsun bize. Ama illa bir şey yediğim, Allah'tan Haluk Levent'in yediği yok. Yoksa vallahi yandık yani. Allah belamızı verdi olur. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Ama bu kadar paralarla bu kadar yaptıklar yani, öbür tarafta iki elimiz herhalde yakasında olacak.
0: Olacak. Ya Haluk Levent'in var, muadilleri var. Daha haberimiz yok. O, onlar da bir gün yüzüne çıkacak da. Bak Serdal diyor ki, sonra diyorlar ki memlekete neden iyi şeyler olmuyor? Olmasına izin vermiyoruz ki. Her şeyin botunu çıkarıyoruz maalesef demiş. Helal olsun. Çok doğru söylüyor. Helal olsun Serdal'ım, helal. Her şeyin botunu çıkarmada üstümüzde yok. Çuvalla gelip milletin orada hakkına giriliyor.

0: Ne yapardın? Türk işte, Türk. Gerek daha
1: bir şans vermen için. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Da da da. İrfan'ım selam.
1: Selam canım.
2: İyi akşamlar. Kartal'dan Oğuzhan.
1: İyi bayramlar Oğuzhan Bey.
2: Ya diyorum ki şu son zamanlarda çalmalar, çırpmalar, kavgalar, dövüşler, cinayetler, hırsızlıklar, ne bileyim şebekeler. Bunları düşündükten sonra diyorum ki şu toplumsal ahlakımızın da bir yedeği olsa.
1: Evet ya. Harika. Toplumsal ahlakımızın yedeği olsa, toplumsal ahlakımız. Onu sıfır kilometre ahlakımızı bir çıkarsak böyle, değil mi ki? Genelde. Ama yok maalesef. Bir dinleyicimiz de İrfan bunu gördün mü diye yollamış. 2019'da en güvenilir ünlü seçilen Haluk Levent'in açıklamasını yollamış. Demiş ki bu en güvenilir ünlü seçilince Haluk abi, gururum okşanmıyor değil ama bana fazla güvenmeyin demiş. Her an satabilirim sizi. Geçen yıl satmadım, bu yıl satarım vallahi demiş. Hani bir tane vardı ya, satarım bu köyü diyordu hani. Adam baya baya söylemiş yani, emareleri söylemiş. Bak ben böyle bir adamım demiş. Biz görmek istememişiz. Vallahi. Kendini tanıyor işte yani. Keşke herkes gibi, herkes de Haluk gibi kendini tanısa. Yani. Yani bir laf vardır, bize hep böyle konservatuarda falan söylerler. Lafın doğrusu şakayla söylenendir diye. Hani bir şeyi böyle şakayla söyleriz ya, onun altında büyük gerçeklik yatar. Nedir onlar mesela? 0549-204-0104'e bir yollayın bakalım. Lafın doğrusu şakayla söylenendir. Bakalım kimin aklına ilk ne gelecek efendim? Geliyorum. 0549-204-0104.
3: Bu yaz hayatın ritmi. Yine burada.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
4: Kime gelsin?
3: Radyo D. Hayatın içi.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam.
8: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
12: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
13: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
14: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
15: Sıradaki şarkı trafiği müzikle unutanlara gelsin.
14: Radyo D. Hayatın içinde

0: Burası Radyo D efendim. Radyo makinesini bugün gelip İstanbul'da çalıştırdım. Birazdan yola çıkarım. 0549-204-0104'te bugün de buluştuk efendim. Bu dönüşüm otomasyonlarıyla alakalı, dönüşüm makineleriyle alakalı bir dinleyicimizin bir fikri var. İrfan diyor, o makinelere parmak izi koyulursa sorun çözülür. Ve herkes bir kere bir parmak iziyle işlemini yapar. Veya da günlük limit konulabilir demiş. O yüzden böyle botu çıkmaz diyor. Bence bu mantıklı parmak izi olayı. Önümüzdeki günlerde bakalım ne gibi gelişmeler olacak bununla alakalı. Evet sevgili dinleyenler. Mesajınız çok kıymetliydi. Çok sağ olun. Simgeciğim hemen açayım canım benim. Kırmayalım simgemizi. Simgemizi
1: ben
0: kırmayın.
1: Ben şimdi kaybettiğim aklımın yedeği olsa diyeceğim de. Ben onu da itinayla kaybederim.
0: Diyor ki benim diyor bu kaybettiğim aklımın bir yedeği olsa diyor. Ben onu da itinayla kaybederim demiyor. Ya. Simge çok tatlısın canım benim. Bilo yaptım ama sor niye yaptım. Ay ay ay ay. Bakayım hanımefendi Gülcan Hanım ne diyor efendim?
2: İrfan bu olay o kadar büyütüldü ki Haluk Levent olayı. Yani ülkemizde bir soyguncu Haluk Levent kaldı zaten. Başka da hiç kimse yok.
0: Vallahi son yıllarda dolandırıcılığın her türlüsünü, para indirmenin her türlüsünü gördük memleket insanı olarak. Maalesef ama neyi Gülcan Hanım ne konusunda... yani imtina ederek şöyle yapmamız lazım. Nasıl bu öğlen akşam işte bu reality şovlarda milletin özel ilişkileri. Yok işte kocam annemle kaçtı falan. Görmedik mi? Yok işte bilmem kim fırıncıya kaçtı bilmem ne böyle. Hani hep diyorduk ya bu programlar kaldırılmalı toplumun ahlakını bozuyor falan diye. Neden? Millet, cahil insan görüyor örnek alıyor oradan. Aa öyle yapmış dur ben de öyle yapacağım falan. Şimdi mesela ben çoluğumuzun çocuğumuzun önünde bu olayların... Mesela Haluk Levent'in işte memleket insanının iyi niyetini dolandırması gibi. Çoluk çocuğumuzun önünde oluyor bunlar. Kötülük, bu tarz şeyler gerçekten de yayılıyor. Bu bana dokunuyor. Bilmiyorum doğru mu düşünüyorum. Yani tabii ki de toplum vicdanında duyulması lazım. Bizim de onu kendi içimizde yargılamamız lazım. Ama yani çoluğumuzun çocuğumuzun bütün aklında bütün bu dolandırıcıların her sistemi yöntemi var ya. Yemin ediyorum o beni çok üzüyor ya. Valla ben bilmiyorum evladımı nasıl uzak tutarım bu gündemlerden bilemiyorum ama bir yolunu bulmamız lazım. Bak Selim yazmış Jet Haluk diye.

çok çirkin. Bugün işte soruşturmadaki o ifadeler. İşte Haluk Levent'le İsviçre'de evliliğimiz vardır. Bana çok duygu sömürüsü yaptı. Ona para gönderdim. Beni kullandı. Şu an kendimi salak gibi hissediyorum. Yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim. Herkes inanmak istemiş. Yani hani bir tutunacak dal olarak görmüş insanlar. Bak kadın diyor ben kendimi salak gibi hissediyorum diyor. Yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. Bugünkü ifadeler basına sızan, basına paylaşılan. Başka birisi diyor ki bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum Haluk'un. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika'daki paralarımı buraya yolladım diyor. O da paraları işte malumunuz. Diyor ya işte ülkenin en güvenilir adamı seçildi yani.

0: Ya durum böyle sevgili dinleyenler. Şimdi ben az önce sordum, dedim acaba yanlış mı düşünüyorum diye. Şimdi mesela hep derler ya, işte vurdulu kırdılı diziler kötü örnek oluyor diye. Ya onun bir senaryo olduğunu düşünemeyecek kadar aklımız, zekamız yoksa yandık biz o zaman yani. Çünkü Gülcan Hanım da bununla alakalı, evet yanlış düşünüyorsun demiş. Kıymetli bir mesaj göndermiş. Açalım. Evet, buyur.
1: Bence doğru düşünmüyorsun. Herkesin bir aklı var. Sen neden yapmıyorsun? Ben neden yapmıyorum? Vicdan denen bir şey var. O gece yattığında yastığına başını rahatça kimsenin hakkını yemeden koyabildim demek.
0: Ya.
1: Yani bunu aklı olan herkes düşünebilir.
0: Doğru söylüyorsunuz. Geçen söyledim. Ne mutlu. Bakın yayınımızı dinleyen, iş yerlerinde çalışan, alın teriyle, büyük mücadelelerle yuvalarına helal lokma götüren insanlarımız var. Ya onlara helal olsun. Harama el uzatmayana bu dönemde helal olsun. Çok zor bir şey başarıyor insanlar. Vallahi billahi. O güzel insanlarımız varlar, çoklar. İyi ki de varsınız. Bak ne güzel diyor. Sen niye yapmıyorsun? Ben niye yapmıyorum bunu diyor. İnsanoğlu işte çiğ süt emmiş. Ne yapacak, kime güveneceğimiz belli değil.

0: Abdullah abicim çok teşekkürler. Zafer'cim merhaba canım benim, merhabalar.
1: Abi şu hayatımın yedeği olsaydı çok iyi olurdu. Bu çok yıprandı da yama tutmuyor artık. Vallahi şu Haluk Levent'e para gönderen ablalar da helal olsun. Şurada eşimizden 500 lira harçlık alana kadar göbeğimiz çatlıyor ya.
0: Ya bak. Ya ne acı bir şey bak işte millet boğazından kıstı. Küçücük çocuklar para biriktirdiler okul harçlıklarını. Deprem zamanı orada yardıma muhtaç insanlara göndermek için bunlara gönderdiler. Bu nasıl acı bir şey değil mi? Az önce konuşuyorduk, Fatih abi dedi ki toplumun kamu vicdanı diye bir şey var ya hani. Onu gerçekten de bunlar elleriyle yok ettiler. Elleriyle bunlar.

0: Ya Oya ablamın protez dişine kadar indirdiler ya, yemin ediyorum. Bulunamadı değil mi Oya abla protez dişin?
1: Yatacak yeri yok bunların abi. Yatacak yeri yok.
0: Maalesef işte böyle. Efendim birazdan final yapacağız. Son mesajlarınızı bana 0549-204-0104'e yollayın. Canımız memleketimin güzel insanları, akıllı değillileri, radyo değillileri. İyi ki burada sizinle bunları paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Herkes bir fikir atıyor. Bu fikirler de kıymetli fikirler, öyle boş şeyler değil. Hani böyle gülüyoruz, eğleniyoruz. Millet aa sulu zırtlak eğlence diyorlar yani. Öyle değil bu iş. Bu iş öyle bir iş değil. Sağ olun, iyi ki varsınız.
2: Derdine derman bulsun, laf aramızda kalsın.
3: Sen aşıksın, siz.
0: Efendim final yapacağız birazdan. Nasıl kapatalım? Damar yolunuzu açayım mı? Yollar kapalı mı? Ne durdurun? Yoksa hareketle mi bitirelim?
3: Sen aşıksın,
0: Sibel'im.
3: Aşık.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında İncirli Avcılar, Bayrampaşa Mahmut Bey, Hassal Seyrantepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Maltepe, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprü de akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Piyasaların 16 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 endeksi günü %1.22 değer kazancıyla 14.251 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.05, euro 53.88'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.037, çeyrek altın 10.240 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Radyo D.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
8: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
11: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan bank kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Tatil başlıyor mu?
14: Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Reklam. Radyo D.
15: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
16: Radyo Makinesi.
17: Alo, kim var hattımızda?
18: Merhaba, hoş bulduk.
17: Merhaba abi, bağırıyoruz, niye seslenmiyor bize?
18: Yoğun trafikten, maalesef trafik değil, İstanbul trafiği.
17: Nereden nereye gidiyorsunuz abicim?
18: Küçükçekmece tarafına gitmeye çalışıyorum Güneşli'de.
17: Merak etme, gidiliyor sonunda ya.
16: Radyo Makinesi.
17: Gideni çok gördüm yani, hani bir... Kimse merak etmesin, gidiliyor yani.
18: Değil mi? Ben normalde radyo hiç dinleyen biri değildim. Ben 22 yıldır gıda sektöründe çalışıyordum.
17: Evet.
18: Bir haftadır sizi dinliyorum ya, gerçekten her akşam olsa dinlesem diyorum böyle. Çok
17: ya. Ama
18: sen makine gibisin ya, maşallah.
17: Allah... Fatih abi, sen dinli yani, her akşam olsa da dinlesem diyormuşsun ama her akşam var. Var. Yani.
18: Ben yeni keşfettim, biraz geç oldu.
15: İrfan Aslanhan, Radyo Makinesi. Radyo Makinesi.

0: neden oldu gerçekten? Bir de neler oldu yani? ...7'de başladık efendim birlikteliğimize. 3 saattir beraberiz sevgili dinleyenler. Akrabalarımdan, arkadaşlarımdan çok sizinleyim vallahi. Bugün bir de şeye moralim bozuldu. Naci Görür Hoca Marmara ile alakalı büyük uyarıda bulunmuş. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Tekirdağ açıklarında 1.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamış. AFAD Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremleri duyurmuş AFAD. Gelişmelerin ardından da Naci Hoca yaklaşık 12 saat önce Küçükkuyu fayı üzerinde meydana gelen sığ depreme dikkat etmiş. Diyor ki KAF'ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara bölgesi geriliyor. O yüzden bir böyle bir olumsuz bir şey yayınladı Naci Hoca. Rabbim gecinden versin. İşte deprem oldu biliyorsunuz, o büyük deprem. Sonra işte bu yardımlar bilmem neler falan filan, mevzu nereye geldi yani? Yani çok acayip, gerçekten de çok acayip. Mesajlar var görüm. Ahu Hanım diyor ki İrfan bu olay beni çok etkiledi. O kadar üzgünüm ki kimseye güvenim kalmadı diye. Kimisi diyor ki annem bunu çok severdi diyor. Yani Haluk Levent'i severdi bu millet. Rock müziği gençlere sevdiren bir simaydı yani. Şimdi onun şarkılarını dinlemeye bu kulağımız dayanabilecek mi yani? Çok acı gerçekten. Efendim son mesajlarınıza şöyle bakayım sevgili dinleyenler.
1: 10 yaşından beri çalışıyorum. Ya öbür taraf var, Allah var, hak var. Yani kim bunu yapıyorsa yani katı ve katı çıkacak. İstedikleri kadar burada yapsınlar ama ya Allah var ya, ayıp be.
0: Kimse fani olduğunu düşünmeyi unutuyor. Sanki bu paralar kalacak ona gibi düşünüyor. Vallahi sevgili Özkan'cığım, ben de hani bu toplumun önünde büyüdüm. Çocukluğumdan beri sektördeyim. Yani yaptığım işler de hep görüyorsunuz, sahnede, radyoda olmak falan. Rabbim nasip etmesin ya. Bir lokmayı geçirmeyi nasip etmesin, haram lokmayı boğazımızdan. Evladımızın boğazından. Yani...
2: İyi yolculuklar. Canım benim. Bodrum'dan partilemeye cuma, evet, partisiyle devam edeceğiz.
0: Aynen öyle.
2: Ya uzun zamandır biri var, çalmıyorduk. Ali Alkut'tan çalalım mı?
0: Biri var. Onu geçen hafta çaldım aslında. Selam İrfan, benim 3 tane erkek yavrum var. Herkes bana dua etti. Böyle merhametli evlatlar için. 4 kere gittiler Hatay'a ve oğlum düğün parasını hediye etti diyelim. Ve bir sene sonra evlendi, deprem bölgesine düğün parasını bağışlamış efendim çocuğu. Ve her zaman zorda da kalsalar bir şekilde işleri yoluna giriyor diyor. Tabi böyle olan insanların işi yolunda gider. O yüzden işte bak 97'de mi ne Haluk Levent tutuklanmış bu borçlar kumarlardan bilmem neden. İnsan hiç mi düzelmez, ders çıkarmaz? Bir kere olmuş, başına gelmiş zaten bu olay.
3: Ay, bugünkü program çok güzeldi kral. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Canım benim.
3: Tekrarı dinlenecek bir programdı. Eyvallah, sağ olasın.
0: Ya canım, iyi ki varsınız ya. Gerçekten iyi ki varsınız ya.
2: Ayağımın da yedeği olabilir. O kadar ağrıyor ki, kaç gündür dışarıdayız Merve'yle ya. Üf, çok kötüyüm.
0: Aman dikkat et canım.
2: Allah'a emanetsin canımın.
0: Siz için. De siz de.
2: Emeğine
0: siz de.
2: Sağlık.
0: Siz de. Sevgili dinleyicimiz şu an sahile Radyo D yazmış, kumsallara. Onun videosunu göndermiş. Ya Cans sağ ol. Sen de iyi ki varsın. Gülcan Hanım sağ olun. Teşekkürler ediyorum.
4: sen de iyi ki varsın İrfan'ım. Helal sana, senin gibi insanlara.
0: Canımsın, eyvallah. Düzgün durup böyle şımarmadan, fazlasına göz dikmeden, haramı hiç hayal bile etmeden bu yaşıma kadar geldim. Kardeşlerime de, sizin evlatlarınıza da örnek olsun. Çünkü ben ailemden böyle gördüm. Bilmiyorum, evlatlar da aileden ne görürse öyle yaşarlar ya. Bu çok önemli bir şey. Yani ülkemizin geleceği, biz ailelerin nasıl bir evlat yetiştirdiğiyle alakalı. Bu ülkede nasıl çocuk yetiştirdiğimizle alakalı. Gerçekten. Hep diyorum ya, mesela zamanındaki o benim işte dedelerle büyüdüm. Yani babadan çok dedeyle büyüdüm. Biz babadan çok dedemizden korkardık falan. Ama o işte o eski insanlarımızın yetiştirme şekli bambaşka bir şeymiş. Yani o korku bile bir eğitimmiş, bir okulmuş. Hani yani korku derken böyle dayak mayak değil, yani bir saygı bizi eğitmiş. Fiske vurmadan eğitmiş ama. Bir lafıyla, sözüyle, bakışıyla eğitmiş. Keşke o büyüklerimiz yitip gitmeseydi de bir iki kuşak daha kurtarabilseydik. Ama ne yazık ki işte ölüm var bu dünyada sevgili dinleyenler, maalesef. Keşke Türkiye'min yedeği olsaydı da diyor Fahrettin. Şu an birçok şeyin yedeğine ihtiyacımız var. Doğru söylüyorsunuz. Merhametin, ahlakın. Bugün konumuz yedeği olsaydı sevgili dinleyenler. Bir şarkıyla kapatacağım. Yazan kalem siyah, benim kaderimi. Bilir misiniz bu türkümüzü? Bilmiyorum. Yine ne oldu anlamadık diyor. Gitti. Umarım güzellikle hallolur bazı şeylerimiz. Yine merhamet duygumuz, güven duygumuz gitti. Acaba ne kadar süre bunu tekrardan elde edebileceğiz? Ya uzun zaman geri gelmeyecek gibi duruyor çünkü. Evet sevgili dinleyenler, muhteşem bir türkümüzdür. Hepimize bize gelsin. Acaba gerçekten de yazan kalem siyah mı bizim kaderimiz?

Ben yavaştan yola çıkıyorum. Yolum uzun bayağı bir. Bu sefer uçakla falan değil, arabayla gidiyorum. İnşallah yarın kazasız belasız 17'de buluşalım sevgili dinleyenler. Instagram İrfan Boşuk Aslanhan. Oradan dostluğumuza, sohbetimize devam edelim. Tekrar söylüyorum, iyi ki varsınız, iyi insanlar.

0: Anlatan Yayıncılık.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü sola yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyoda sahne. 1, 2, son.

0: prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo.

0: Радіо Каалі.
1: Радіо Десахне.
2: Teoman'la aynı kaderi paylaştığımız bir şey var. O da şudur. Doğrusu ben farkında değildim ama Teoman farkındaydı ne yaptığının belki de. Bir şarkımızı Müslüm Baba söyledi. Vallahi söyledi yani hakikaten söyledi.
3: Sağ olsun Müslüm Baba.

0: Yürekim burada, nefes burada. Sahne seninle.
1: Sahne. Radyo'da. Sahne.

Ne demiştin bana ne olur hatırla. Göze göz, dişe diş, aşka aşk.

her bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne. Radyo D. Sahne. Radyo D.

şey olduğu gibi. Çünkü burası... Gerçek seslerin yeri.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Radyo'da sahne.
2: Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.